Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız."

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: özürsüz olarak 3 cuma namazını terk eden kimse İslam dinini arkasına atmış ve ona önem vermemiş demektir.

0: Dük pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bu mübarek günde, günlerin en hayırlısı Cuma gününde ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz Cuma Muhabbeti programında. Efendim, bugün kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Zira kurban bayramı yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bunun için inşallah Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla güzel bir söyleşimiz olacak. Ve kurbanla ilgili inşallah konuşacağız kıymetli dostlar. Yurt içinde ve yurt dışında kurban kesimlerini konuşacağız. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, siz de kurban başlığı adı altında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı 0552 334 9370 numarasına yazabilirsiniz. İnşallah yorumlarınızı yayın akışımız içerisinde okumaya çalışacağız.

Allah-u Teala Meryem suresinde şöyle buyurmaktadır. Meryem çocuğu yani İsa'yı işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah-u Teala her işimizde rahmetiyle bizlere muamele etsin inşallah kıymetli dostlar. Bu mübarek günde Rabbimizden dileğimiz odur ki Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Allah-u Teala özgür bir Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bizleri buluştursun inşallah.

Değerli dostlar, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan değerli bir hocamızı, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızı hattımıza bağlayacağız ve inşallah kendisiyle kurbanı konuşacağız. Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışı kurban kesimlerini konuşacağız inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kurban bağışları nasıl gidiyor? İnşallah kendisiyle söyleşimiz olacak kıymetli dostlar. Sizler de kurban başlığı adı altında 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. 8 ilden 8 kardeş radyoyla Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün dedik ki kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki kurban kesimini inşallah konuşacağız. Telefon hattımızda Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarımız olsun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Ekranlardan takip ediyoruz. Gerçekten Umut Kervanı'nın bu güzel çalışmaları bizleri de mutlu ediyor değerli hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin. Allah selamet versin. Değerli hocam şimdi hemen başlayalım sorularıma da böyle kısa kısa inşallah böyle değinirseniz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Ona göre değerlendirelim inşallah. Şimdi değerli hocam Umut Kervanı yıllardır, Umut Kervanı Vakfı yıllardır hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışında da büyük çalışmaları var. Özellikle Gazze ile, Afrika ile ilgili, Asya ile ilgili görüyoruz ve takip ediyoruz. Bu yılda yine özellikle kurban çalışmalarında, bağışlarında yine büyük bir katılımla görüyoruz ki özellikle yurt dışındaki faaliyetleriniz büyük televizyon ekranlarına da çıktı. Takip ettik böyle. Gurur da duyduk elhamdülillah. Ne durumdayız değerli hocam? Şu anda ne aşamadayız? Neler yapacağız bayramda? Buyurun değerli hocam.
1: Eyvallah. Şimdi yurt içinde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz her sene. Yurt dışında da gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Allah nasip ederse bu sene yurt dışında bizim 4 partner kuruluşla, kardeş kuruluşla beraber yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bunun hazırlıkları tamamlandı, bitti, gidecek arkadaşları netleştirildi. Allah nasip ederse kurbandan 2 gün kala bölgelerine intikal edecekler ve orada organizasyonların başına geçecekler. Evet. Yurt içinde de biz yine kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 80 temsilciliğimizin olduğu Türkiye'de yurt içinde hemen hemen birçoğunda ya doğrudan kendi profesyonel ekiplerimizle kesim yapıyoruz veya farklı kesim yerlerinde aracılık vasıtasıyla kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Yurt dışında 30 ülkede kesim yapıyoruz demiştik. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde binlerce hisseyi milyonlarca insanın kursağına et ulaştırmayı, evlerine et ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah Allah Teala bir kaza bela vermese bu sene de güzel bir organizasyon yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki değerli hocam şu anda önümde kurban fiyatları var böyle. Özellikle yurt dışındaki miktarlara baktığımız zaman Türkiye'den fiyatları daha düşük durumda. Bu Türkiye'deki evet. Bağışları nasıl etkiliyor hocam? Şimdi tamam doğrudur yurt dışına mutlaka göndermeliyiz de yurt içindeki vatandaşlarımızın da fakir insanların da mutlaka ete ihtiyacı var. Onlara da et tabii. Ulaştırmak lazım. Bu anlamda bu kıyası yaptığımız zaman bir sıkıntı var mı değerli hocam?
1: Şimdi diğer ülkelerde olduğu gibi mesela savaş bölgeleri haricinde birçok bölgede de biz kesim yapıyoruz. Yani evet, savaş bölgelerinde de yapıyoruz. Diğer bölgelerde de yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hani Afrika denince sanki Türkiye'de çok ihtiyaç sahibi yokmuş gibi bir algı var ama öyle değil aslında.
0: Evet.
1: Türkiye'de de bugün asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Geçim sıkıntısı, kiraların, hayat pahalılığının ne derecede olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde yetim ailelerimiz var. Onlarla ilgilendiğimiz, destek olduğumuz yetim ailelerimiz var. Dolayısıyla Umut Kervanı olarak yurt içinde binlerce aileye yardım ulaştırmak zorundayız. Dolayısıyla yurt içinde de kesimlerimizi yapıyoruz. Fiyat farkları var. Mesela küçük başta Suriye ile Türkiye arasında çok fiyat farkı yok. Suriye'de bir tık biraz daha yüksek mesela.
0: Evet.
1: Bölgeye göre değişiyor. Ama biz buna bakmıyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız aslında bu işin kahramanları. Bağışçılarımız yurt içinde de bağışlarını veriyorlar. Ve yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmamız için bize teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz yurt içinde de yurt içine de çok ciddi olarak önem veriyoruz. ve yurt içinde destek olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim ailelerimize düzenli yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle yurt içindeki organizasyonlarımıza da hususen önem veriyoruz tabii ki. Yani şimdi bizim kapıda kapı komşumuz dururken dışarıya götürmemiz çok uygun olmaz. Bizim bunu eşit seviyede yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz yurt içindeki kardeşlerimize de yardımlarımızı ulaştırırken yurt dışına da ulaştırıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, özellikle şu anda biliyorsunuz Gazze'de bir savaş var ve
1: evet.
0: Bağışçıları anlattığımız zaman ya bu kurban zaten orada bir savaş var. Zaten bir şey içeri girmiyor. Bu mantıkla davranıyor. Evet. Özellikle Filistin için söylüyorum değerli hocam. Buna evet. da biraz değinirsek, gerçi biz biliyoruz ama en azından dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgi evet, sahibi evet, olsunlar. Evet. Bu eti nasıl kesip, nerede kesip, ne şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacak? Bu anlamda da bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam.
1: Soruyu sorduğun için hususen teşekkür ediyorum size.
0: Allah razı olsun.
1: İnsanların veya insanların kafasını karıştırmak için Gazze'ye yardım gitmiyor demek çok büyük bir vebaldir. Bunu söylediğinizde insanlar bu sefer yardımı kesiyorlar.
0: Evet.
1: Bakın şu anda bugün hali hazırda en son aldığımız duyumu söylüyorum. Şu anda 200 civarı tır her gün Gazze'nin içerisine giriyor.
0: Evet.
1: Bakın savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile biz tır sayısını takip ediyorduk. 20 tır, 30 tıra kadar düştü. Evet, ama hiçbir zaman yardımlar ulaşılmadı değil. Şimdi kurban meselesine gelince, geçen sene biz biliyorsunuz iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kesmiştik. Mısır'da ve Hindistan'da. Buradaki etlerimizi şokladık, konserve haline getirdik ve bunların tamamını Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık.
0: Elhamdülillah.
1: Kesinlikle bizim ulaştıramayacağımız bir yardımı bağışçılarımızdan alamayız, bu vebale giremeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu senede biz yine iki ayrı ülkede kurbanlarımızı keseceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimize konserve olarak ulaştıracağız. Bu niye konserve yapıyoruz? Çünkü eti muhafaza edebilme şansımız yok. Normal bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Cezaevi gibi bir coğrafya var orada. Dolayısıyla eti muhafaza etme, sağlıklı bir şekilde ulaştırma durumumuz yok. Savaş nedeniyle de maalesef Siyonist katiller orada insanlarımızı katlettikleri gibi, kardeşlerimizi katlettikleri gibi kurban oradaki bütün canlıları yok ediyorlar. Sadece hayvanları da değil, ağaçları bile, canlıları bile yok ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'de canlı kurbanlık bulamadığımız için bu şekilde bir yola başvurduk. Konservelerimiz 3 yıl oda sıcaklığında dayanma gücüne sahip. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerimizin verdikleri, Gazze ile ilgili verdikleri bağışı kesinlikle Gazze'ye geçen sene de ulaştırdık. Bu sene de Allah nasip ederse konserve şeklinde ulaştıracağız inşallah. Ki şu anda savaş şartlarında en sağlıklı yöntem de budur.
0: Evet. Peki hocam, biraz da Afrika'ya değinirsek, Afrika'da hangi ülkelerde ve nasıl bir çalışmanız var? Bildiğim kadarıyla yurt içinden gönüllüleriniz de şu anda yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var hocam?
1: Şimdi Afrika bildiğiniz gibi aslında dünyanın en büyük ikinci kıtası ve dünyanın en verimli topraklarına sahip bir yer. Fakat dünyada yoksul 10 ülkenin 9'u Afrika'da, böyle bir tezat.
0: Sömürge devleti değil mi hocam?
1: Evet, sömürge oldukları için 500 yılı aşkın bir süredir sömürge halindeler maalesef. İnşallah önümüzdeki süreçte Afrika kendini toparlayacak. Biz Afrika yardım çalışmalarının olmazsa olmazı. Çünkü dünyanın en yoksul ülkeleri orada maalesef. Dolayısıyla her sene Afrika'dayız. Bu sene de inşallah Afrika'da olacağız. 4 kardeş kuruluşla beraber Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene binlerce kurban kesimi gerçekleştiriyoruz orada. Kırsal bölgelerde ve inanın Afrika'ya gidiş gelişler çok sıkıntılı. Saatlerce karayoluyla gidiyorsunuz. Uçakla zaten saatler sürüyor. Dolayısıyla Afrika'ya giden kardeşlerimiz çok ciddi bir emek veriyorlar. Dolayısıyla biz bu senede dediğiniz gibi Afrika'da olacağız. Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 4 ayrı kuruluş olarak yaptığımız için net bir sayı veremiyorum kaç ülkede olduğunu. Evet. Fakat mümkün mertebe Afrika'daki birçok ülkeye gitmeye çalışıyoruz Umut Kervan olarak. Hani gücümüz yettiğince. Tabii takdir edersiniz o taraflar biraz da böyle iç karışıklıkların olduğu ülkeler. Kardeşlerimizin güvenliği açısından bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden bütün ülkelere gönderemiyoruz. Geçen İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir Afrika ülkesi için bu yıl oraya yardım çağrısını yardımlarınızı şimdilik durdurun dediler. Çünkü güvenlik zafiyeti var dediler. Biz de tabii yetkililerin söylediği bu uyarıları dikkate almak zorundayız.
0: Evet. Peki değerli hocam son olarak kurban bağışçılarına ne gibi bir çağrınız olur? Buyurun değerli hocam.
1: Kurban bağışçılarımıza hususen teşekkür ediyoruz. Her sene Umut Kervanı bir önceki seneden daha fazla bir teveccühe sahip. Her alanda evet. Böyle, kurban alanında da böyle. Bu sene de inşallah yine bu teveccühü bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Bütün gönüllerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece kendiniz değil, çevrenizi harekete geçirmeniz lazım. Umut Kervanı emanetleri ihtiyaç sahiplerine, ehline teslim etmeye devam ediyor. Bu konuda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti toplumumuzun tamamına yaymaya çalışsınlar. Umut Kervanı'nı anlatalım. Gerçekten şu anda bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Alandaki birçok insan söylüyor. Türkiye'nin en güvenilir yardım kuruluşlarının ve en iyi çalışan yardım kuruluşlarından bir tanesiyiz elhamdülillah. Kısa sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu da tamamen alandaki gönüllü kardeşlerimizin gayretleri, bağışçılarımızın gayretleri. Bu gayretlerimizi devam ettirelim inşallah. Daha kat edecek çok yolumuz var.
0: İnşallah değerli hocam. Rabbim çalışmalarınıza İnşallah. Bereket katsın inşallah. Sizleri Allah destekliyor olsun. Ve inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz değerli hocam.
1: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.
0: İyi günler diliyorum değerli hocam.
1: Sağ olun. İyi yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, kurban Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den gelen bir teslimiyettir ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek lazım. Zira Umut Kervanı da, Umut Kervanı Vakfı da bu işi en iyi yapanlardan biri, yapanlardan bir vakıf kıymetli dostlar. Bu anlamda gönül rahatlığıyla eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kurbanlarını teslim etmeleri için az önce hocamıza değindi. Gerçekten yani bu kadar kaliteli bir çalışma kesinlikle ve kesinlikle ücretliler tarafından değil, gönüllüler tarafından ancak yapılabilir. Gerçekten mükemmel bir çalışma, mükemmel bir organizasyon yapılıyor. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, duaların kabul olduğu saatlerdeyiz. Birbirimize dua edelim inşallah. Rabbim tüm mümin kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin, tüm hastalarımıza şifa versin ve bugünü Gazze'nin kurtuluşuna vesile etsin inşallah.

Evet, Fadile yoldaş kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Onların ne etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Kurbanın özünün et dağıtmak değil, niyet ve Allah'a teslimiyettir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Kurban bayramı adından da anlaşılacağı üzere kurbanların kesildiği bir bayramdır. Kurban lügat manası kerebe kökünden yaklaşmak, yakınlaşmak manasına gelir. Belirli bir zamanda belirli bir vasıftaki bir hayvan kurban edilerek Allah'a yaklaşılır, manen ona yakın olunur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin, buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü

Evet, Hıdır Çelik kardeşimiz yazmış. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Bu bayram Hazreti İbrahim'in duruşu gibi şeytan ve şeytanilere karşı ayağa kalkıp kurban kesmek olsun. Günümüz şeytanlarının içimize ektikleri fitne ve fesat tohumlarını, üzerimize uyguladıkları desise ve oyunlarını görmemize vesile olsun demişler Hıdır Çelik kardeşimiz. Gamze Şehidoğlu kardeşimiz yazmışlar. Kurban Rabbimize yaklaşmak, Hazreti İbrahim'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini yüreğimizde hissetmektir. Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, ona ulaşacak olan yalnızca kalplerimizdeki takvadır. Rabbim amellerimize bu samimiyeti nasip etsin, bizleri muhlis kullarından eylesin, selam ve dua ile demişler kardeşimiz. Fatma Betül Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında kurban daha sevimli, ondan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz, az önce bir kardeşimiz de buna benzer bir mesaj yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah.

Rabbim için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Kurban sadece kesilen bir hayvanın etini paylaşmak değil, nefsini, konforunu, sahip olduklarını Allah yolunda bir kenara bırakabilme pratiğidir. Zeynep Yıldırım kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, Allah yardımcınız olsun inşallah demişler. Ravza kardeşimiz Umut Kervanı için yazmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah.

Tuğba Dikmen kardeşimiz yazmışlar. Habil'in dediği gibi Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Çünkü kurbanda esas olan takvadır. Yani Allah'a duyulan saygı, tazim ve yüceliktir. Ona yakınlaşmak ve ona kulluk etmektir.

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet mealini bir kardeşimiz paylaşmışlar. Allah razı olsun. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Kesilen kurbanların etlerinden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onlarla bir yakınlık kurulur. Zengin de olsalar eş, dost, ahbap ve komşulara o etlerden dağıtılarak ve ikram edilerek bir yakınlık, bir üflet ve bir muhabbet kurulur.

Bıçak İsmail'i kesmedi çünkü İbrahim teslim olmuştu. Rabbim bizlere de o sarsılmaz teslimiyeti sahip etsin, nasip etsin. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar.

Kurbanın anlamı kulun Allah'a yaklaşması, güzel amellerde ona yakın olması demektir. Kurban kulun Allah'a olan takvası, itaat ve teslimiyetine ispatıdır. Hayvan boğazlamak ise sadece bunun sembolik bir canlandırılmasıdır. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi kesilen kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece sizin ona olan takvanızdır. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşimiz paylaşmışlar.

Gurbet çiçek kardeşimiz yazmışlar. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Gurbet çiçek kardeşimiz yazmışlar. Kıymetli dostlar, bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak gelen mesajlarınız varsa kardeşim.

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kurbanla ilgili yorumlarınız gerçekten güzeldi. Bir bölümünü paylaştık sizlerle ama vaktimiz sınırlı. Şimdi birazdan kuramızı çekeceğiz kıymetli dostlar. Ve inşallah iki kardeşimize bugün hediye göndereceğiz.

Evet, şu anda bizleri dinlemekte olan, en son bize mesaj atan kardeşimiz Merve Çiçek. Evet Merve Çiçek kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 54 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Evet Merve Çiçek kardeşimiz Mardin'den 1 ile 54 arası bir sayı alalım lütfen. Buyurun. Değerli dostlar, cuma muhabbetindeydik. Güzel bir program oldu. Umut Kervanı'nın kurban bağışlarını konuştuk yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi kuramızı belirleyeceğiz. Evet, mavi tık yandığı halde şu anda Merve kardeşimiz yazmadılar. Nisanur Malay kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Nisanur Malay kardeşimiz buyurunuz, bir sayı alalım. 1 ile 54 arası.

Evet, Nisanur kardeşimiz bakalım. Nisanur Malay kardeşimiz 8 rakamını gönderdiler. Merve kardeşimiz de 12 rakamını gönderdiler. İki sayımızı da aldık. Hemen bakıp sizlere dönüyoruz kıymetli dostlar.

Evet, 8 numarada Şeyma Kınay kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. On iki numarada ise Gurbet Çelik kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Özür dilerim. Gurbet Çiçek kardeşimiz. Gurbet Çiçek kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Şeyma Kınay ve Gurbet Çiçek kardeşimizi tebrik ediyoruz. Programdan sonra lütfen bizlere ulaşsınlar. Adreslerini bizlere yazsınlar. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma muhabbetinde Diyarbakır Çağrı FM'den, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim bugünün, bu hayırlı ve değerli saatlerin hürmetine, bu mübarek Cuma günü hürmetine Filistin'deki Gazze'li kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Onlara dua eder ve dua bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde elimizden geldiğince maddi anlamda da onlara yardım gönderelim. Ve en önemlisi değerli dostlar, her zaman boykota devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Olan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.
2: Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süre içindedir.
3: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

bilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklanır. Hayat Pakistan'da saklanır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklanır. Hayat kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0 Cennet.

büyütmek çiçeğini, duyguların en güzeliyle ve uğurlamak onu gözyaşıyla, sancılı yürekle, uğurlamak onu, uğurlamak gelelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar, Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin. Aynı anda on binlerce dinleyiciye evlerinde, iş yerlerinde ya da bindikleri araçlarda, hatta cep telefonlarında tek tuşla ulaşmak artık çok kolay. Seçkin

0: 34 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
3: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Hud 45-47 Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

Yusuf'um. Seni nasıl anlatsam bilmiyorum. Senin yüce sabrını, destansı azmini, çileni ve o kocaman yüreğini nasıl anlatayım? Söyle Yusuf'um, nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'um. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten. Utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın, sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

Evs İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz. Zira sizin salat ve selamınız bana sunulur.

Kehf Suresinin Fazileti. Kehf, dağda, geniş mağara anlamına gelir. Surede üç önemli kıssa yer alır. Bunlar Ashab-ı Kehf, Musa ile Hızır Aleyhisselam ve Zülkarneyn kıssalarıdır. Bu sure hakkında rivayet edilen hadislerden bazılarının anlamı şöyledir. Muaz bin Enes el-Cüheyni'den rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim Kehf suresinin baş tarafları ile sonlarını okursa bu sure onun için tepeden tırnağa kadar bir nur olur. İshak bin Abdullah bin Ebu Ferve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben sizlere azametleri gökler ile yer arasını dolduran 70 bin meleğin uğurladığı ve onu okuyana da benzerinin verileceği bir sure göstereyim mi? Onlar göster ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu Ashab-ı Kehf suresidir. Kim bu sureyi cuma günü okursa, 3 gün fazlası ile birlikte gelecek cumaya kadarki günahları mağfiret olunur. Ona semaya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza olunur. Surede dünya nimetlerinden, ahiret azabından, müşriklerin Hazreti Peygamber'e sorularından, imanı güçlendirecek güzel örneklerden bahsedilir. Sure şu ayetle son bulur. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana ancak ilahınızın bir tek Allah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukla hiçbir şeyi ortak tutmasın.

0: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Bahtında yalnızlığın, duygularında sessizliğin şehri. Doğurduğun insanlığa inat, insanlıktan kaçış. Meçhule doğru, meçhule süzülüş. Ağlıyorum sana, ağlıyorum Endülüs. O mihrap, o minber, o zemin böyle öksüz mü kalacaktı Endülüs? Minarelerin, şerefelerin ve o medeniyetin. Ağla Endülüs, ağla. Ağla suların çırpıntısında. Bir serap yaşayayım bari, bir serap yakamozlarında. Sana gönül verenler, akıncıların, serhatların ve sevdalım Tarık, onlar gemileri yaktılar. Biz miras yediler, biz ise kocaman bir tarihi, Endülüs seni yaktık. Boynumuzda bir yaftasın, alnımızda bir lekesin, ince bir sızının yürekteki hançerisin. Sen Endülüs, sen ve kitabelerin. Düşünüyorum da Endülüs o günleri, o tırmanışlarını akıncıların yamaçlarından, patikalarından ve geçişlerini düşünüyorum. Geçişlerini bir dünyadan, geçişlerini Cebeli Tarık'tan ve o ezanlar, rüzgarlara karışan ezanlar. Hani ne oldu şimdi, ne oldu o saf tutulan namazlar? Ah Endülüs, ah mukaddes kimliğin sessiz mezarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır.
0: Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
8: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre Efendim.

0: Divê radyoyê de ava heyatê heye.
1: Carna hûn ê buwan re li civatê merd û mêrxasa rûnên û xeberdanê şêx û alima guhdarî bikin. Carna hûn ê xwe li meydana cengê bibînin, dengê top û tivinga seh bikin. Carna li ser pişta hespa guwan re bibezin. Û carna jî hûn ê bibînin ku şêr û piling ji paş ve bi xayintî û qelleşiyeka mezin çawa dikevin erdê. Hûn ê qedandin û qelandina wanî hezîn bibînin û bi dengbêjê xwe re bêjin û bigirîn.
0: Dengê ku diherike dil.
2: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse abdestini güzelce alarak cuma için camiye gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazladan 3 günlük daha, 10 günlük işlenen küçük günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken gereği gibi dinlemeyip çakıl taşlarıyla oynarsa, meşgul olursa, boş ve manasız bir iş yapmış olur.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

olsun, telaşların omuzlarında. Çalışıyorsun, umutların köşe başlarında. Yaşıyorsun, özlemlerin yarınların ardında. Gülüyorsun, mutlulukların var yok arasında gidip gelmelerde. Anın bıçak sırtında nefes alıp veriyorsun. Aldığın nefes kadar umutlusun, verdiğin kadar huzurlu. Sürekli sanıyorsun kendini, kalıcı sanıyorsun. Oysa bedenini bir andan bir sonraki ana taşıyamıyorsun. Sonraların sonrasında hayallerin, iki dudağının arasında hayatın, alıp verdiğin nefes kadar varsın. Nefesin ha bitti ha bitecek. Varlığını çoğaltıyorsun kendince, biriktiriyorsun, üst üste koyuyorsun. Oysa elinde olanlar gitti gidecek. Kızgın bir kor avucunda kaygıların, şehrin girdaplarında bir var bir yoksun. Umutla umutsuzluk arasında çalkalanıp duruyorsun. Kaldırımların sana söyleyeceği yok. Kapılar bir yerlere açılmıyor. Meydanlar sesine ses katmıyor. Sokaklar kalbine çıkmıyor. Aynalarda yüzün eskimiş, ağlıyor. Bilmeden benliğini sivrilmişsin. Farkında değilsin, umutlarının hepsini cılız nabzına taşımışsın. Sesin çöle düşüyor, sözün boşlukta kalıyor. Huzurdan az alıyorsun, azalıyorsun her an. Hüsranın büyüyor. Bugün cuma, varlığın bayramı bugün. Seni var edenin, seni severek var kıldığını haykırıyor ezanlar. Seni sevenlerinin ve sevdiklerinin arasına katan Rabbinin varlığını, sadece varlığını, hiçbir şeye sahip olmasan da, hiçbir albenili görüntüye sığınmasan da, hiç koşulsuz kabul ettiğinin habercisi ezanlar. Olduğun gibi kabul ediliyorsun. İyi ki varsın diyor seni var eden. Dur. Dur şimdi. Kendini kırılgan aynalarda çoğaltmaya çalışan bencilliğini sustur. Seni boş sevdaların yokuşuna süren hırsını sakinleştir. Seni hızına erişemeyeceğin bantlarda koşturanların çağrılarına kulağını kapat. Alışverişi kes. Canını ve malını güzel bir alışverişle satın almak istediğini söyleyen Rabbinin kutsiler pazarına koş. Seni ucuza satın almak isteyen bezirganların elinden kurtar gömleğinin yakasını. Gürültüyü kes. Secdenin sükunetini at özlemlerini. Kıskanıp da seni güya iyiliğin için binbir cezbeyle dünyanın kuyusuna atmak isteyen, atıp da ardından kanlı gömleğine bakarak yalan yere ağlayacak sahte kardeşlerinden uzağa at kalmayı.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarının hesabını mutlaka soracağız. Sana buyurulanı açıkça bildir ve Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Çünkü biz alay edenlere ve Allah'la birlikte başka tanrı edinenlere karşı sana yeteriz. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini överek tesbih et, secde edenlerden ol. Ve sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın buyruğu geldi. Artık onu vaktinden önce istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ve yücedir. Allah kendi buyruğuyla melekleri kullarından dilediği kimseye ruh ile insanları benden başka ilah olmadığı konusunda uyarın, yalnız benden korkun diyerek indirir. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. O onların ortak koştukları şeylerden yücedir. O insanı bir damla meniden yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o apaçık bir hasım oluvermiştir. Allah hayvanları da yaratmıştır. Onlar da sizi soğuğa karşı koruyacak şeyler, daha birçok yararlar vardır. Onlardan yersiniz de. Akşamları onları yerlerine koyduğunuzda ve sabahları saldığınızda onlarda bir güzellik bulursunuz. Onlar güçlükle ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Gerçekten de Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Aynı şekilde binmeniz ve zinet için atları, katırları ve merkepleri de yaratan O'dur. O daha sizin bilmediğiniz nicelerini yaratmaktadır. Doğru yolu göstermek sadece Allah'a aittir. Çünkü yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola ulaştırırdı. Gökten size su indiren O'dur. İçeceğiniz su O'ndandır. Hayvanları otlattığınız bitkiler de o suyla yetişir. Yine Allah o suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır. O geceyle gündüzü, güneşle ayı hizmetinize sunmuştur. Yıldızlar da onun buyruğuna boyun eğmişlerdir. Kuşkusuz bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Onun yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için ibret vardır. İçinden taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyasını çıkarmanız için denizi de emrinize amade kılan O'dur. Sen gemilerin denizi yararak seyrettiklerini görürsün. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yeryüzünde sabit dağlar yerleştirmiştir. Orada ırmaklar ve dilediğiniz yere şaşırmadan gidebilmeniz için yollar ve daha birçok alametler yaratmıştır. Nitekim onlar yıldızlarla da yollarını bulmaktadırlar. Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? O halde hala düşünmeyecek misiniz? Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bunları sayamazsınız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Onların Allah dışında taptıklarına gelince, onlar hiçbir şeyi yaratamazlar. Şüphesiz onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Ama ahirete inanmayanların kalpleri, büyüklük taslamalarından dolayı bu gerçeği inkar etmektedir. Hiç kuşkusuz Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. O büyüklük taslayanları gerçekten sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, öncekilerin masallarını diyerek karşılık verirler. Onlar bu sözleri, kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıklarının günahlarının da bir kısmını yüklenmek için söylemektedirler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Kendilerinden öncekiler de bir takım kötü planlar yapmışlardı. Ama Allah evlerini temellerinden söktü, evin çatısı başlarına indi. Böylece azap, onlara beklemedikleri bir yerden geliverdi. Sonra kıyamet günü Allah onları aşağılayacak ve uğrunda bana karşı gelmiş olduğunuz ortaklarım nerede diye soracaktır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, bugün aşağılanma ve kötülük inkar edenleredir diyeceklerdir. Onlar kendilerine zulmeder oldukları bir sırada melekler canlarını alırken, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olacaklardır. Onlara, hayır, Allah sizin yapmış olduklarınızı elbette çok iyi bilendir. Öyleyse içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denilecektir. Allah'tan korkanlara gelince, Rabbiniz ne indirdi diye sorulunca onlar, iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel iş yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Onlar altlarından ırmaklar akan Adın cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allah sakınanları böyle ödüllendirir. Melekler onların canlarını tertemiz kimseler

0: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız onun dışında bir şeye ibadet etmezdik ve onun buyruğu olmadan hiçbir şeyi de haram saymazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere apaçık tebliğden başka bir görev düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan uzak durun demesi için bir elçi göndermişizdir. Onların içinde Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimseler olduğu gibi kendisine sapıklık hak olan kimseler de vardır. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de kuşkusuz Allah saptırdıklarını doğru yola ulaştırmaz. Kıyamet gününde onların yardımcıları da olmayacaktır. Onlar, Allah ölen kimseyi diriltmeyecektir diye olanca güçleriyle Allah adına yemin etmektedirler. Hayır, bu Allah'ın gerçekleşmesini üstlendiği bir sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler. Hakkında ayrılığa düştükleri konuları onlara açıklamak ve inkar edenlerin de yalancı olduklarını bilmeleri için onları diriltecektir. Biz, bir şeyin olmasını dilediğimizde, ona sözümüz sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, biz onları bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ahiret ödülü ise elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenip dayananlardır. Keşke bilselerdi.
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

gecedir bu bitmeyen. Saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, arsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

Kardeş Radyo'da gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

Tek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi... İstek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيمة دمجله الله ويجمع مولاي حمد olsun. Onun Resulü, onun Habibi, gözlerimizin nuru Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına salat ve selam olsun.
1: Sana aşık, ben sana hayran, ben...
0: Mübarek Cuma gününden 10 ilden 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayını olan İstek Saati'nde birlikteyiz efendim.

Evet ustam, vuslata köprü olduğumuz, yalnızlığa bir habbe derman olduğumuz. Sevdalı, ben... Gönüllere huzur. Hakikaten güzel ezgi ve ilahilerle aynı frekansta sizlerle buluşmaya geldik. Hazırsanız başlıyoruz.

Evet, Oni'den 10 kardeş radyo dedik. Onları da sayalım, onları da hatırlatalım burada. Adana'dan Uslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Bingöl'den Bingöl FM, Batman'dan Aksa FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte efendim. Peygamberler Şehri, Sabrın Şehri, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa'nın stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bu yayını, canlı yayını oradan yapıyoruz. Bugün mikrofon bizde. İstek ve mesajlarınız için, paylaşımlarınız için ortak yayın telefonumuz 505-552-334-93-70. Mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz dua, şiir, söz ya da ayet-i kerime göndermek isteyen, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen kardeşlerimiz bu telefondan, WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir, gönderebilirler. Sesli olarak telefonlara canlı yayında cevap vermiyoruz. Onun için mesajlarını yazılı olarak bizlere göndersinler. Onu da buradan hatırlatmış olalım ve hiç bekletmeden. Ben sana güzel bir ezgiyle, güzel bir ilahiyle, grup ümmetine bir eserle başlayalım.

Evet, bu güzel eser şu anda radyoları başında bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, arabalarından bizlere kulak veren tüm kardeşlerimize, işleri başında bizleri dinleyen tüm abilerimize, tüm ablalarımıza. Kısacası ortak yayında bizlerle olan tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz ve bu eserle başlıyoruz. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim.

0: On Kardeş Radyo'nun ortak istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bütün canlılığıyla daha yeni başladı. Saatlerimiz 14.12 gösteriyor. Gelen mesajları onları paylaşacağım ama ondan önce bir daha telefon hattımızı hatırlatalım, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Belki radyolarını yeni açan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz vardır. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Ay çalışar onda gece kamil olanda benzer senin cemalın.
0: Evet, güzel ilahi ve ezgilerle hanelerinize, gönül hanenize misafir olmaya geldik.

Altınoluk köyünden bir kardeşimiz mesaj göndermiş ama sadece Altınoluk yazmış. Bize de selamlar olsun inşallah. Sadece bütün eserler de Altınoluk köyüne gitsin. İsmini belirtmeyen bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dursun Ali Yazıncan'dan bir eser istemişler. Hayırlı cumalar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya'dan mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Onun mesajını da sizlerle paylaşalım.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Alanya'dan Ömer Ekinci. Şu anda Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a, Çağal Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam ümmetine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehid Resul eserini ilk önce Çağal Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal Ekinci'ye, Bismillah'den Nuriye Ekinci'ye, Şanlı ailesine, tüm İslam alemine, dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, ikinci eseri bizler seçtik. Biraz Türkçe eser diyelim. Biraz Gazze diyelim. Gazze'yi gündemden düşürmeme adına grup kardeşlikten çocuklar eserini vereceğim inşallah.

Evet, bu güzel eser Grup Kardeşlik'ten çocuklar eseri Altınoluk Köyü'ne. Başım onda bizlere kulak veren tüm kardeş radyoların dinleyicilerine gelsin. Eserden sonra birlikte elimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Barış Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Peygamberler Şehri, Sabrın Diyarı, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında. Tabim ettiğiniz duaları, yaptığınız niyazları katında, dergahında kabul eylesin inşallah.

Evet, bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz Kürtçe mesaj göndermiş. Mesaj akı bu Kürdi mera parvekili peyama akı mera Kürdi parvekili emici bir Kürdi bu huynun. Selamu aleyküm, kuvvet bijvarı, rahma kudil, divabı tabi birey aziz. Nazimin hamdullah Ahmed Ece Diyarbakır dinivisinin bernama ve bekhir bir kutu kudiş tarazi bu. Kürdistan'ı İro Müslüman teyne küştün ve eseri ve helbeste duhazım gotiye Hadi İsrail'u Amerika kahru perişan bıke inşallah amin Şubu bu daata emci dibin amin Hadi Teala van kahru perişan bıke inşallah Şubu ve peyamem tespasiye kaj keke kaj bir ayı kardeşinin inşallah ben devam Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Bakalım kimler göndermişler. Adana'dan İzzetli Baykal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Abi nasılsın, iyisin? Elhamdülillah. Allah razı olsun İzzetli'nin abi. Grup Ümmet'ten bir eser istemiş. Bu eser size demiş. Teşekkürler. Yusuf Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Yekeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem Hocama, Nurullah Hocama, Usat Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak demiş, son olarak çocukların Bilal, Esra Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek. Hayırlı cumalarla mesajını bitirmiş. Teşekkürler. Allah razı olsun. İzzettin abi. Evet. Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz mesaj göndermişler. Aslında güzel bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu mübarek günde, duaların kabul olduğu bu günde onun duasını okuyalım. Bizler de amin diyelim inşallah. Ya Rabbi, Gazze'de ve tüm dünyada zulüm gören Müslümanlara, mazlumlara katından bir zafer ve ferahlık gönder. Masumların kanına giren zalim İsrail, Amerika ve onlara destek olanları kahar isminle, kahru perişaneyle tuzaklarını boşa çıkar, yaralılara şifa, darda kalanlara imdad eyle, mazlumun ahını yerde bırakma Allah'ın. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Buradan Kayseri'ye selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Grubu Müten Şehit Resul eseriyle devam edeceğiz. Adana'dan Ömer kardeşimiz bu eseri istemişlerdi. Bizden de kendisine, dedelerine yollarını gözlediği tüm sevdiklerine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Evet, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Her ne kadar slow parçalarla başlamış olsak bile. Evet, birbirinden güzel eserlerle istek saatindeki birlikteliğimiz devam ediyoruz dedik. Ama gelen mesajlar var, onları da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Eşyalı Urfa'dan Serkan kardeşimiz, abimiz mesaj göndermiş. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlı Urfa'dan Serkan. Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan parçasını sizlere, ümmetin derdiyle dertlenen tüm kardeşlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize.

Evet, bir kardeşimiz daha mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, bizler iyiyiz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız demişler. Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş kardeşimiz. Hastayı MS hastası. MS hastasıymış kardeşimiz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajını bitirmiş. Biz de ona dua edelim bu mübarek günde. Biz de ellerimizi açarak ona güzel bir duada bulunalım. Rabbim kendisine acil şifalar, güzel şifalar nasip eylesin. Evet, sen istemiş olduğun eseri hazırlayacağım inşallah. Onu da sıraya aldım. Evet, eserle devam edelim. Sonrasında inşallah gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Bir kardeşimiz Dursun Aryan canından bir eser istemişlerdi. Onu vereceğim. Ben Kudüs'ün eserini vereceğim, şiirini vereceğim. Onun güzel yorumuyla.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin'i

Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Adı Oni'den On Kardeş Radyo'nun ortak yayınındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Bu güzel yorumlardan dolayı Dursun Aliya Zincarlı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylemiş. Nasıl söylemesin ki, mesele Kudüs, mesele Mescid-i Aksa olunca.
1: Geri ver hayale, yarını gözle. İnan bir muştu gel.
0: Diller sanki onun hüznünü,
1: ellerine,
0: onun yalnızlığını dile getirmek için
1: diye
0: bir uğraş veriyor. Evet, gerçekten bizler Usta'da köprüyüz ama bu köprü sadece
1: yüreğine aşkın olur.
0: Bir köprü anlaşılmasın. Muhabbetullah'a köprüyüz, marifetullah'a köprüyüz, en sevgiliye köprüyüz. Allah'ın sevdiği değerlere ulaşmada köprüyüz, gönüllere ulaşmada köprüyüz.
1: Gelecek Allah diye.
0: Her eser bir dermandır, her eser bir şifadır.
1: Aç ellerini Allah diye.
0: Dünya namına bir gamın var, dünya namına yükler omuzuna ağır mı geldi? Buyurun istek saatine.
1: Duanı aç ellerini.
0: Dünya adına binlerce derdi gönlüne, kalbine mi yükledin? Bırak onları. Bu eserlere kulak ver ki dünya adına değil ahiret adına bir derdin olsun. Evet, devam edeceğiz dedik, devam ediyoruz. Sırada yine grubun

0: Metin güzel bir eser var. Müslüman Teneküst'ün eseri. Bu eseri kim istemişti?
1: Kelepçeli ellere bak, yürüyeceksin.
0: Hamdullah Ahmet kardeşimiz Diyarbakır'dan istemişlerdi. Peyam-ı Hak Gümerek Kurdi ve Kribu Emey ve Helbest İbdin İnşallah. Sıra Helbest Reze de ye bila gamgin nebi. Yine Diyarbakır'dan bir dinleyicimin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Bu her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali İzzet Bogoviç'ten bu güzel sözü bizimle paylaşmış. Gerçekten de öyle. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bir dinleyici demiş. Mustafa Altıntop'tan Selam Lütufana ve eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Yusuf Medresi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Sözünü Hasan el-Benna'dan aktarmış kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel sözden, bu güzel paylaşımdan dolayı. Evet, bir mesaj daha okuyalım ve eserle devam edeceğiz. Evet, Abdullah Genç kardeşimiz yine Diyarbakır'dan ulaşmışlar. Maşallah, Diyarbakır sıraya geldi, sırayı aldı, götürüyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar demiş Abdullah kardeşim. Murat Yaman'dan selam önderlere, ilahisini, aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Genç kardeşimize, abimize göndermiş olduğu bu güzel paylaşımdan dolayı.

0: Evet, hamdülillah Ahmet kardeşimizin istemiş olduğu Müslüman Tene Küştü'nün eserini hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz. Sırada Küçük Ali eserimiz var. Bu eseri MS hastası olan kardeşimiz istemişti. Onun için çalacağım inşallah.
1: Ellerine gül düşecek Muhammed diye.
0: Zamandan önce gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edelim. Bakalım neler paylaşılmış. Evet, Diyarbakır'la devam ediyoruz. Maşallah diyelim. İkimizi her ne hikmetse Diyarbakır sırtlıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Allah eksikliklerini vermesin. Burada onlara teşekkür etmek bir borç. Yalnız onlara değil tabi, Adana'ya da, Antep'e
1: de. Duaya aç ellerini Allah diye.
0: Evet, Diyarbakır'dan bir mesaj gönderen kardeşimiz. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Ümmü Musab göndermiş bu mesajı. Yeni Çay Naat eserini çalmanızı istiyorum.

0: Əsarət altında olan qiymətli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm əsarət altında olan Müslüman kardeşlerime, Qazi ve Filistin halkına evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed Musab, Hifanur. Evet, onlara armağan etmişler. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için demiş. Yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkürler. Allah diye. Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Mustafa Altıntop'tan Seni Sorduğum parçasını çalar mısınız demişler. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Evet, Seni Sorduğum eseri. Bakalım onun yorumuyla varsa vereceğim, yoksa başka bir sanatçıdan, başka bir orada bir umut gelecek. Sanatçıdan vereceğim inşallah. Duaya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek Allah. Evet, Adana'dan bir dinleyicimiz bizimle mesaj paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sizden Özcan'dan Ey Resulü eserini istiyorum. Eseri Mehmet Keter'e, Gergeli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yardım abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkürler Aladdin abimize.
1: Bırak aksın gözyaşların sellere dönsün. Uzak köye başörtünü.
0: Evet, küçük yaşında şehadetle tanışan gelecek Allah diye. Baba kurşunuyla katledilen şehit Ali eserini vereceğim inşallah diye. Bu eseri özelden hasreten MS hastası olan kardeşime armağan ediyorum, ailesine armağan ediyorum. Ve şu anda bizlere kulak veren, radyolar başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Her bir daha kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların davasına,

sahip çıkanlardan kılsın inşallah. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında 10 kardeş radyonun ortak saatinde birlikteyiz efendim.

Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan Dayan Mücahid'im eserini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyoların ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay kardeşimize.

0: Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bir istekte bulunurken aynı zamanda yüreği kanayan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum.
1: Ay doğacak gözlerine.
0: Özellikle Gazze'de bombaların altında sabaha çıkan çocuklara, evladını toprağa veren annelere, yıkılmış şehirlerde Allah'tan başka sığınacağı kalmayan kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Açlıkla, korkuyla ve zulümle imtihan edilen tüm mazlum coğrafyalardaki müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım akan gözyaşlarını dindir, korkularını emniyete çevir, yaralı gönüllere sabır ver. Şehit olan kardeşlerimize Firdevs cennetini nasip eyle. Amin. Bizleri de onların acısına karşı duyarsız kalanlardan değil, dua eden, destek olan ve ümmetin derdiyle dertlenen kullarından eyle. Bu güzel duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser armağan ederseniz sevinirim demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Muhammed Said Karadal kardeşim, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sıradaki eseri kendisine, ailesine armağan ediyoruz. Sırada yine grup ümmetten bir eser var. Grup ümmetten eser isteyen İzzettin kardeşimiz vardı. Onun için çalacağım inşallah. Eser bizden de Mehmet Şükrü abimize, Mehmet Said Karadal kardeşime. Eser istemeyi de armağan eden tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, istek saatinde birlikteliğimiz bütün canlılarıyla devam ediyor inşallah. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz vardı. Bakarken onu geçmişim, onu okuyacağım inşallah. Yürüyeceksin, zindana bile gelecek Allah diye. Evet, Samet isminde İstanbul'da mesaj gönderen kardeşim, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, sizden Şehitler Kervanı'ndan Zulüm Üstüne Zulüm eserini istiyorum demişler. Tüm kardeş radyolara gelsin, selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyorum Samet kardeşimize, Samet abimize. Evet, Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla Milas'tan gelen bir mesaj var. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Ben Abdullah Fakir. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin. Allah'ım dağılmış ümmetin kalplerini yeniden bir eyle. Mazlum coğrafyalara umut, yetimlere merhamet, gönüllere sabır nasip eyle. İslam ümmetini fitneden koru, kardeşliğimizi daim eyle. Dualarımızı kabul, bizleri affına ve rahmetine eşen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına.

İnşallah Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Fatma Göfçi'den şu anda ameliyatta olan amcamın kızı için dua istiyorum. Dua bir iksir inşallah. Selama dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle dinleyicilerimizden kendileri için dua talep ediyoruz. Rabbim kendilerine acil şifalar ihsan eylesin. Sadece ona değil, tüm hastalarımıza. Grup Kervan'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseriyle devam edeceğiz. Samet abimizin İstanbul'dan, Samet abimizin istemiş geldiği güzel bir eserdi. Bu eser bizden de kendilerine İstanbul'a gelsin ve şu anda radyoları başında istek saatine kulak veren tüm dinleyenler.

Selam Mustafa Altıntop'tan. Habibi Hoda serimiz var, onu vereceğim ama ondan önce gelen mesajlar var. Çok sayıda mesaj birikti, onları okuyalım. Evet, Şanlı Urfa'dan Ömer Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı ve bereketli yayınlarınız olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Ben Ömer Karadal, Şanlı Urfa'dan sizleri severek dinliyoruz. Ay doğacak gözleri. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eserleri değerli çalışanlarımız Yusuf, Bilal ve İbrahim'e armağan etmek istiyorum. Selam ve dualarımızla. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yaşanlı Urfa'dan başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Zehra Mehmet Ali Oğuz'dan. Evet, Şanlı Urfa'dan Zehra bacımız Mehmet Ali Oğuz'dan Kafer Hazan eserini değerli eşime, aileme, sizlere, tüm İslam alemine armağan ediyorum demişler. Umut gelecek güneş nur ile. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye. Başka bir dinleyicimiz Şanlı Urfa'dan mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Allah diye. Şanlıurfa'dan tüm dinleyici kardeşlerime ve bilhassa da Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nde bulunan kardeşlerime selam olsun. Bu ezgiyi onlara armağan etmek istiyorum. Hangi ezgiyi armağan etmişler? Grup Özden'den Şeyh Ahmet Yasin eserini armağan etmişler.

Evet, eserle devam ediyoruz. Sonrasında inşallah gelen mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda mesaj var. Onları vereceğim inşallah. Merak etmeyin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Yaklaşık 25 dakikalık bir süremiz var. Onu değerlendirme adına gelen mesajları okuyalım. Evet, hiç merak etmesin dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, mesajları okuyacağız. İnşallah bir mesaj kalmaz ama her eseri vermeyebiliriz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. İnan bir muştu gelecek bir Allah. Üç tane kardeşimiz Mustafa Altıntop'tan eser istemişlerdi. Biz bir eser ondan verdik. Zamanımız olursa vereceğiz ama zamanımız olmazsa başka dinleyicilerde, başka sanatçılarda verdiğimiz eseri onlara armağan ederiz. Bu şekilde ödeşmiş oluruz herhalde. Ve sırada Murat Yaman'dan bir eser var. Selam size ey azizler eseri. Abdullah Genç abimiz istemişlerdi. Vereceğim inşallah. Güneş nur ile, inan ki umut gelecek, güneş nur ile. Evet, Şanlıurfa'dan Ali İncel abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mescid-i Aksa bir taş değil, ümmetin alnındaki secde izidir. Zeytin Dağı'nın rüzgarı bugün hüzünle eserken, kalbimiz o mahzun avluda, o mübarek nöbettedir. Kudüs'ki vahdetin başladığı yer, cihadın bitmeyecek şiiridir. Kırılmasın ümmetin kanadı, eğilmesin Aksa'nın vakur başı. Biz bir olursak Burak bekler, biz bir olursak kalpler açılır. Vahdetin nuruyla yıkanmış, cihadın o nuruyla kuşanmış bir şafak vaktine uyanmak duasıyla bu hüzne ve bu büyük sevdaya yoldaş olacak Bilal Güler'den ey Kudüs, ey Aksa eserini rica ediyorum demiş. Eser Kudüs'ü yüreğinde taşıyan tüm ümmete gelsin, selamette kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel söylemiş abimiz. Bu güzel mesaj için kendine teşekkür ediyoruz. Gelecek Allah diye. Başörtünle döneceksin Allah diye. Adana'dan İzzet abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyiliğin geleceği eserini İstiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet abimize. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. Evet, İstanbul'dan Hatice Ceren bacımız mesaj göndermişler. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı programlar diliyorum Abdullah abi demiş. Allah razı olsun bacım. Zaman kalırsa Mustafa Cihat'tan Hepsi Ondandır eserini yayınlar mısınız demişler. Teşekkürler diyerek mesajını bitirmiş. Zaman kalırsa biz de inşallah veririz ama öyle görünüyor ki biraz zor. Selam size diyeceğiz. Selam size ey azizler. Peygamberler salat edeceğiz. Selam edeceğiz inşallah. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: Destek Saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. 10 Kardeş Radyo, 10 ilden 10 Kardeş Radyo ile birlikte.
1: İlde tek bir kalpte imam, rehberimiz yüce...
0: Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Üstad FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM ve Avrupa'dan Davet FM bizimle birlikte ortak yayındayız. Mardin'den gelen bir mesaj var, onu okuyalım, ondan sonra esere geçelim inşallah. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, ben Haşim demiş. Allah razı olsun. Sıradaki eserler ortak yayının değerli dinleyicilerine gelsin. Yeryüzünde mazlumun dünyasında kıyamet koparken zalime yatağında rahatlık verme Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Bu güzel duasına kendileri de amin eklemişler. Evet, İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz var.

Evet, İstanbul'dan ismini vermeyen bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Onun bu göndermiş olduğu mesajı sizlere de paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden Gazze Yanıyor ilahisini ses göndermenizi istiyorum. Bu ilahi başta siz değerli radyo çalışanlarına. Ve Gazze Filistin nerede zulüm altında varsa tüm mazlum Müslümanlara gelsin. Rabbim İsrail'i Amerika'yı kahru perişan etsin, planlarını boşa çıkarsın ve bu değerli akrostiji okursanız sevinirim demiş, okuyacağım inşallah. Gazze diye yazdım, gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi.

Gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi, ateş altında bile dimdik duran nefesi. Zulme rağmen umutlanır, dinenir çocukların bakışı. Zindan olsa da dünya bitmez özgürlük savaşı. Ebediyen hatırlanır Gazze'nin sabrı ve direnişi. Size ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri emin olan Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz, bir abimiz, bir kardeşimiz. Evet, Şanlıurfa Siverek'ten Betül bacımız mesaj göndermiş. Rahime Betül bacımız. Grup Mavara'dan Çilenin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz Rahime Betül bacımız.

Şah Nurfa'dan gelen bir mesaj var, onu da okuyalım. Hayırlı günler dilerim demiş, teşekkür ederim. Ben Şanlıurfa'dan İbrahim Halil Başboğa Yesrib yolunda parçasını çalar mısınız demişler. Yanımda arkadaşlarım Eyüp Akdoğan ve Mehmet İldirim da var. Sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz İbrahim Halil Başboğa kardeşimize. Zamanımız olur bilemem ama sıradaki bütün eserler kendisine ve şu anda yanında bizi dinleyen tüm arkadaşlarına gelsin. Aladdin kardeşim istemiş olduğu Özcan Asad'dan Ey Resul eseri vardı, onu vereceğim inşallah. Hiç bekletmeden esere geçelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 15.45. 11 mesaj var, onu da okuyalım. Arada okurken aslında kaydedilmişim. İsa abimiz Şanlıurfa'dan göndermişlerdi, haklarını helal etsinler. Gazeyanur eseriyle bitireceğim. İstanbul'dan bir kardeşimiz, bir abim istemişti. Diğer dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Efendim abimin mesaj göndermiş, demiştik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya hayırlı bereketi bir cuma diliyorum, demişler. Özen Azan sanatçılarından Şehit Abdüselam parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusuf abilere, ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen,

Ben Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. Selam ve dua ile bir de bize armağan etmişlerdi. Teşekkürler İsa abi. Ne vakit ama. Hem liberin yetkazın inşallah. Evet, mesajlarıyla, istekleriyle programa ve katılan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Gazem Yanur eseriyle bitireceğim. O kardeş radyoyla birlikte ortak yayındaydık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

her an kopar kıyamet. Ölmüş sanki merhamet. Hani, hani nerede ümmet? Canım gazzem yanıyor. Feryat sarmış gündüzü. Görünmüyor gökyüzü. Selahattin'in öksüzü. Filistin'im yanıyor. Filistin'im yanıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İstek saati sona erdi.
9: İstek saati sona erdi.
10: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
0: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
10: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

yıldızların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyana kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

0: Şehrimizden yükselen davudi ses
1: Cemre FM tam 98.
2: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yollarda oturmaktan kaçının. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, bundan kaçınmamız mümkün değildir. Meselelerimizi sokaklarda konuşuyor ve sohbet ediyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oturmaktan vazgeçmeyeceksiniz, o halde yolun hakkını veriniz, buyurdu. Ashab, yolun hakkı nedir ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, harama bakmamak, gelip geçenleri rahatsız etmemek, selam almak, iyi olan şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmaktır, buyurdu.

Zamanın Sesi 30. Bölüm. Son silah sesleriyle savaş tekrar başlamıştı. Düşman toplarının azgın gürültüsü arasında arkadaşları mevzilenip müdafaa vazifesi alırken Hubei, Demir Mahi'nin olmadığını fark etti ve hemen atına baktı. Onun atının kendi atının yanında bağlı olduğunu görünce anladı Mahe'in her zaman yaptığı gibi düşman mevzilerine daldığını. Daha önceki çıkışlarından onun savaş tekrar başlamadan geri döndüğünü bilen Ubeyd, bir tersliğin olduğunu düşünerek az önce silah seslerinin geldiği tarafa doğru koştu. Onun yüzüstü yerde yattığını görünce her zamanki şakalarından birini yaptığını düşünen Ubeyd, iyice yere eğilerek yanına yaklaştı. Maksadı silahının namlusunu onun kafasına dayayıp düşman taklidi yapmaktı ama yattığı yerde toprağın büyük bir kısmının kızardığını fark edince birden irkildi. Usulca yanına yaklaştı, kucaklayıp omuzuna aldı ve arkadaşlarının yanına döndü. Gökten gülleler yağıp havada kurşunlar oynaştığından herkes siperine girmiş düşman mevzilerini gözlüyordu. Molla Said her zaman olduğu gibi yine sipere girmemişti. Atının üzerinde dimdik duruyordu. Duruşunda her zamanki asil ve heybetli bir hali vardı. Ama bu sefer siperin dışında yalnız olduğunu bildiği için biraz mahzundu. Çünkü daha önce böyle hallerde Molla Habib de sipere girmez ve birkaç adım geride onun gibi dururdu. "Artık o yok," diye mırıldandı. Bir an kendisini yapayalnız hissetti. Halbuki kendisinden birkaç adım gerideki siperlerde 40 tane cengaver talebesinin olduğunu biliyordu. Milis alayının gönüllüler kısmını Van valisi Cevdet Bey ile birlikte ileriye göndermiş, kendisi talebeleri ile ahalinin rahatça çekilmesini sağlamak için düşmanı oyalamaya başlamıştı. Çeşitli savaş onları ile kazakları günlerce orada oyalamışlar ve hem Van ahalisini kurtarmışlar hem de Yavaş'ın işgalini önlemişlerdi. O sırada hemen arkasında duyduğu ayak sesi, daha yanında 40 tane Molla Habib Halli arkadaşının olduğunu tekrar hatırlattı ve mahzunluğu dağılır gibi oldu. Demir Mahi olmalı diye düşündü. Çünkü daha önce o da sipere girmemek ve kendisiyle kalmak istemiş ama Molla Habib olduğu için ona izin vermemişti. Şimdi kendisini yalnız bırakmamak için onun geldiğini düşünüyordu. Dürbünle düşman hatlarındaki hareketleri takip ettiği için başını çevirip bakmadı ama iyice yaklaşan ayak seslerinden gelenin Mahi olmadığını hissetti. Gözünü dürbünden ayırmadan "Kim o?" dedi. "Ubeyd." Tahmininde yanıldığını anlayınca şaşırdı. Demir Mahi'nin bu şekilde Ubeyd'i yanına göndermeyeceğini biliyordu. Merakı iyice arttı. "Mahi nerede?" "Burada." Taşa vurulmuş çakmak gibi kuru ve ses çıkmıştı ses. İçinde cıngı cıngı yakıcı his ve heyecan hali taşıyordu. Ubeyd gözyaşları ile yüreğinde başlayan bu yangını söndürmeye çalışmış ama başaramamıştı. Molla Said sesteki bu hissi fark edince hemen döndü ve gördüğü manzaraya bir mana verememiş gibi bir süre öylece kaldı. Ancak ondan sonra fark edebildi ve Ubeyd'in yanına geldi. Onu yere indirmek için uzandı ama dokunamadı. Çünkü yüzündeki tebessüm diğer zamanlardaki halinden hiç farklı değildi. Ubeyd diz çökerek onu yere indirmeye çalışınca kucakladı ve usulca yere indirdi. Bir şeyler söylemek istiyormuş gibi bakışlarını havaileştirdi ama hiçbir şey söyleyemedi. Sadece buğulanan bakışlarıyla Mahi'yi seyretti. O sırada elindeki bıçak ve defter dikkatini çekti. Bıçağın ucunda damlalaşan ama akamayan kan yavaş yavaş pıhtılaşmaya başlamıştı. Diğer elindeki defter ise hala açıktı. Molla Said önce defteri almaya çalıştı ama ilk çekişte alamadı. Çünkü parmakları adeta defterle kenetlenmişçesine sımsıkı tutuyordu. O zaman elini avuçlarının içine aldı, okşayarak parmaklarını gevşetti. Usulca aralarından defteri çekti ve şöyle bir karıştırdı. Bu her askerin yanında bulunan ve lüzumlu bilgilerin, mühim notların ve bazı vazifelerin yazıldığı bir akıl defteriydi. Fakat Mahe'nin defterinde bu bilgilerden hiçbir yoktu. Sadece kendisinin cephede Molla Habib'e yazdığı ayet açıklamaları vardı. "Demek bir katibim daha varmış," diye gülümsedi. Ama sesinde ağlama hissi vardı. Gözlerinin buğulanışını daha da arttıran sayfaları karıştırmaya devam etti.
Son aylardan birinde kanla yazılmış karışık bir yazı görünce irkildi. Gözlerini biraz daha yaklaştırarak okumaya çalıştı. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Vatanımı ve henüz adı bile konmamış oğlumu Allah'a emanet ediyorum. Demir Mahe'in son zamanlarda ailesinden hiçbir haber almadığını bilen Molla Said, bunları okuyunca kendisini bırakıverdi ve olduğu yere oturdu. Gözlerini yazıdan ayırmadan uzun uzun baktı. Deftere damlayan gözyaşları kana karışmaya başlayınca başını doğrulttu. Yerden yükselen bir ışık hattını takip ediyormuş gibi yavaş yavaş yüzünü semaya çevirdi ve arş-ı âlâya baktı. Şehadetle velayeti birlikte kazandın Keçeli. Zaferin eşiğinden dönüp gelmişlerdi buraya. Önce düşmanın yavaşa doğru ilerleyişini durdurmuşlardı. Sonra da Rusların öncü birlikleriyle olan Kazak süvarilerini bozguna uğratmışlardı. Onların kaçarken bıraktıkları çığlıkları da Rus askerlerinin hissiyatına gülle gibi düşmüş ve birlikleri birbirine katmıştı. Keçe külahlılar geliyor! Molla Said'i zaferin eşiğine getiren bir andı bu an. Rus subayları Kazakların çıkardığı karışıklıkları önlemekle aciz kalıyorlardı. Keçe külahlılar bu karışıklıktan istifade ederek kanatlanmış kartal gibi Rus ordusunun üzerine çullanmaya hazırlanırken gelmişti bu haber. Muş yolu kapandı. Rus birlikleri Bitlis'e doğru hızla ilerliyor. Bitlis valisi ve kumandan milis alayından acil yardım istiyor. Muharebe ile vazifeli talebesinden haberi alan Molla Said şaşırdı. Hiç beklemediği bir haberdi bu haber. Üstelik düşmana en öldürücü darbeyi vuracağı sırada gelmişti. İsabetli bir karar verebilmek için biraz yalnız kalmak istedi. Talebeleri çekilince kendi kendine düşündü. Bitlis düştüğü takdirde burada kazanılacak bir zafer orduya pek bir şey kazandırmazdı. Hatta geciktikleri takdirde düşmanın kendi milislerini arkadan çevirmeleri de mümkündü. O zaman iki ateş arasında kalıp büyük bir hezimete sebep olabilirdi. Bunları düşününce milislerini hemen toparlamış ve bütün gece yol alarak Bitlis'e gelmişti. Hava oldukça soğuktu ama onlar güne bir hayli ateşli ve hararetli başladılar. Lapa lapa yağan kara rağmen her yer namludan kızarmış kurşun kaynıyordu. Herkes mahşeri bir karışıklığın ve ateşin içerisindeydi. Atlar, arabalar, insanlar, cesetler, yaralılar, toplar, tüfekler, boş mermi kovanları ve daha bir yığın savaş enkazı birbirine karışmıştı. O zamana kadar hiçbir şeyden şikayet etmeyen atlar bile huysuzlaşmaya başlamışlardı. Ayaklarını yere rahat basamıyorlar, bassalar bile arazi meyilli ve toprak donmuş olduğundan kayıyorlar ve hem kendilerinin hem de süvarilerin hayatlarını tehlikeye sokuyorlardı. Onun için de oldukça yavaş yürüyorlardı. Molla Said ve milisleri bu şekilde kardan, kurşunlardan ve güllelerden sakınarak Türk mevzilerine geldiler. Fakat mevzileri bu karışıklık içerisinde görünce bir hayli şaşırdılar. Molla Said hemen kumandanın ve valinin bulunduğu yere gitti. İkisi de karanlık bir keder halini alan felaketi sessizce bölüşüyormuş gibi sadece nefes alıp vererek mevzilerdeki karışıklıkları seyrediyorlardı. Molla Said bu karışıklığın korkudan ve kaçma çabasından değil yeni verilmiş bir emirden kaynaklandığını anladı. Teklifsizce yanlarına yaklaştı ve sordu. ''Ne bu hal bey?'' Vali Memduh Bey ile kumandanı Kel Ali teessürle birbirlerine baktılar. Molla Said valiye sormuştu ama sorusuna cevabı kumandan Kel Ali verdi. Savaş hali. Fakat askerleriniz savaşmaktan ziyade savuşmaya çalışıyorlar. Savaş askerle ve silahla yapılır. Ya bunlar ne? Bunlar elimizde kalan son tabur. Başka? 2000 kadar asker başı bozuk gönüllü var. Ne yapmak istiyorsunuz? İstediğimiz şey savaşmak ama yaptığımızı sorarsan geri çekilmeye hazırlanıyoruz. Ya bunca ahali, mal, mülk, çoluk çocuk ne olacak? Onlar kime sığınacaklar? Bu soruya verebilecekleri bir cevap yoktu. Onun için ikisi de başlarını önlerine eğdiler. Hallerinden onların da günlerdir kara kara düşündükleri şeyin bu olduğu anlaşılıyordu. Yüz ifadelerinde yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını ama netice alamadıklarını gösteren çaresizlik açıkça görülebiliyordu. ''Sen olsan ne yapardın?'' dedi Vali Memduh Bey. ''Şimdi yapmayı düşündüğümü.'' ''Ne düşünüyorsun?''
ahaliyi mahvetmemek için mahvolmayı göze alıp 4-5 gün direnmeyi. Elimizde silah olsa biz de onu yapmayı düşünüyoruz ama silah yok, top yok, cephane yok. Bulabileceğimiz bir yer. Muş yolu kapandıktan sonra askerlerimiz 30 kadar topu kurtarmışlar. Bu tarafa doğru getirmeye çalışıyorlar. Biz onlardan ümidimizi kestik. Sen gönüllülerinle o topları kurtarabilirsen düşmana

onun topları kurtarmaya gideceğini duyunca daha da sevindiler. Hep bir ağızdan bağırdılar. Siz gelinceye kadar ölsek bile bir adım geri gitmeyeceğiz. Vakit geceydi. Kar yağışı durmuş, insanı iliklerine kadar donduran tesirli bir tipi başlamıştı. İnsanlar kıpırdadıkça soğuğun keskinliği artıyordu. Buna rağmen Molla Said ve 300 gönüllü atlarını atladılar. Önce tipiyi tepelemek istercesine hiçbir şeye aldırmadan Nurşin taraflarına doğru at sürdüler. Keşif için önden giden milisler topların yerleriyle birlikte bir de haber getirdiler. Kazaklardan müteşekkil bir Rus alayı topları ele geçirmeye çalışıyorlardı. Molla Said bu habere pek şaşırmadı. Zaten her şeyi göze alarak yola çıkmıştı. Milislerinin sayısı az olmasına rağmen bu alayla karşılaşıp çarpışmaktan çekinmiyordu. Araziyi çok iyi bildiğinden bu avantajı kullanarak Rus alayını hem oyalar hem de ani baskınlarla onları ağır kayıplar verdirebilirdi. Fakat onun maksadı bu değildi. Kendisinin orada hiç oyalanmadan topları kurtarıp Bitlis'e zamanında ulaştırması gerekiyordu. Aksi takdirde şehir düşer, ahali de perişan olurdu. Buna mani olmanın tek çaresi de bu Rus alayı ile çarpışmaya girmeden topların kurtarılmasıydı. Bunun yolunu da çok iyi biliyordu. Düşündüğü teklifi yapsa bütün talebelerinin ve milislerinin gönüllü olarak kabul edeceklerini de biliyordu. Ama o hiçbir arkadaşını sonu işkence ve ölüm olan bu bir vazifeye göndermek istemiyordu. Aslında düşündüğü şeyi kendisi onlardan çok daha iyi yapardı ama o zaman da birlik başsız kalır ve dağılırdı. Onun için bu harekete kendisinin gitmesi faydadan çok zarar getirirdi. Halbuki hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Molla Said belki de hayatında ilk defa çaresiz bir ruh çırpınışı ile düşünürken keşif kolunda bulunan bir talebesi geldi ve karşısında durdu. ''Ben talibim Seyda'' dedi. ''Neye talipsin Ruşid?'' ''Düşündüğünüz şeye.'' Molla Said gülümsedi. Ehli kalp bir insan olan talebesinin kalp gözüyle aklından geçenleri hissettiğini anlamıştı. Böyle insanlarla birlikte olmanın hazzını bütün benliğiyle bir kez daha hissetti. Ama sonunda muhakkak ölüm var. Neyin sonunda ölüm yok ki? Onların konuşmalarına kulak kabartıp ölüm ve teklif kelimelerini duyanlar da yaklaştılar. Meselenin gizli ve askeri bir vazife olduğunu anlayınca biz de talibiz dediler. Ama ben düşmanın yerini ve yol güzergahını çok iyi biliyorum. O zaman biz sana eşlik edelim. Vazife tek kişinin yapabileceği işti. Molla Said kadere teslim olmanın tesellisiyle atından indi. Hurşid'in omuzlarından kavrayıp hafifçe sarsarak kucakladı. Allah yardımcın olsun kardeşim. Sağ ol Seyda. Hakkını helal et. Helal olsun. Sözü Molla Said'e bakarak söylemişti ama muhatabı bütün arkadaşlarıydı. Onun için ikinci cevabı onlar verdi. Helal olsun. Bu helalleşme ifadesine eliyle karşılık veren Hurşid'in atını atlamasıyla mahmuzlayıp gözden kaybolması bir oldu. Yol boyunca atından sadece birkaç sefer indi. O da şaiye haline gelmesini istediği bir haberi gördüğü çobanlara anlatmak içindi. Rus alayının geceyi geçirmek üzere konakladığı Kuytu Vadi'ye geldiği zaman hava kararmaya başlamıştı. Ruslar yemek telaşına başlamadan önce nöbetçileri ve gözcüleri yerleştirip atları yemlemekle meşguldüler. Tabancayı, silahı çekip aralarına dalmanın tam zamanı. Düşündüğü şey hislerine hoş geliyordu. Bir anda rastgele ateş ederek bütün alayı birbirine katabilirdi. Böyle bir hareket belki Rusları biraz korkuturdu ama onları daha dikkatli davranmaya ve gecede de yol almaya sevk edebilirdi. Bu da Molla Said'in işini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramazdı. Üstelik böyle bir hareket sırasında hemen öldürüleceğinden asıl maksadını yerine getiremezdi. Bunları hatırlayınca atından indi. Gemini gevşetip yular ipini eline bağladı. Yönünü çobanların bulunduğu tarafa çevirdi ve kırbaçladı. Kendisi de çalılığın içine gizlenerek gecenin ilerlemesini beklemeye başladı. Tekrar kar yağmaya başladığından tipi kesilmiş, havanın ayazı biraz kırılmıştı. Onun için vücudunda en ufak bir üşüme hissi duymuyordu. Fakat başka şeylerin hasretini çekiyordu. Şu anda en çok özlediği şey yağmur sesiydi. Belki de karın yağışından rahatsız olduğu için bunu hissediyordu ama yağmurun yağışını eskiden beri severdi. Çocukluk günlerinde hayvanları otlatırken yağmur sesini çok dinlemiş, ıslanan toprak kokusunu gül kokusuna denk gelen bir lezzetle dimağında hissetmişti. O zamandan bu zamana yağan yağmura hasret, hissiyatının bir parçası haline gelmişti. Ecel gelince, insan en çok özlediği şeyleri hatırlarmış diye mırıldandı. Kendi hissine kendisi güldü. Normal zamanda insana soğuk

hastaneler döktüren ve hatırlandıkça hayatı alt üst eden ecel, savaş sırasında özlenen ve beklenen bir arkadaş kadar yakın hissediliyor ve insan gönlüne korku yerine sürur veriyor. "Milletim sağ ya!" diye mırıldandı tekrar. "Ben ölsem bile arkadaşlarım Allah diyecek, vatanı sevecek, milletim için çalışacak, arkada Seyda gibi bir insan var ya, ölüm bana ne kaybettirebilir ki?" Bunları düşününce vücuduna ılık bir heyecanın yayıldığını hisseder gibi oldu. Poşu ile sarılı olduğu için ağzını pek açamadan usulca esnedi. Nefesini dışarıya verince içinden çıkan sıcak hava burun deliklerinden genzine adeta duygularını daha da ısıttı. Bütün vücudu yavaş yavaş bir uyku örtüsünün sıcaklığına büründü. "Seyda şimdi topların yarısını kurtarıp geriye göndermiştir," diye mırıldandı tekrar. "Diğer yarısını da." Onların hareketleri gözlerinin önünde canlanınca vücudu titreme ve ürperme arası garip bir hisle canlandı. Onlar canla başla çalışırken kendisinin bu kuytu çalılıkta uyuşuk uyuşuk oturması hislerine ağır gelince kalktı ve usulca aşağıya doğru süzüldü. Kalın kaputlu Kazak askeri tam geçit yerinde nöbet bekliyordu. Kaputunun kaba keçe kaplı yakası ile kulaklarını iyice sardığından onun adım atınca çıkardığı hışırtıyı duymuyordu. Tüfeğinin kayışını bileklerine geçirmiş, ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışıyordu. Hurşit sivri uçtu, enli ağzı bıçağını çekti ve ayağını sürüyerek ona iyice yaklaştı. O ilk hamlede askerin ağzını kapatıp gırtlağını kesmeyi planlamıştı ama o ellerini sürekli ağzında tuttuğundan bu mümkün olmadı. Bunun üzerine o da ani bir sıçrayışla elindeki bıçağı askerin iki küreği arasına sapladı. Yere yıkılıp başını yumuşak karın içine soktu ve bağırmasına meydan vermedi. "Demir Mahi'nin metodu bu," dedi içinde. Ruslar bu dik yamaçtan toplu bir saldırı beklemediklerinden fazla ehemmiyet vermemişler, sadece seyrek aralıklarla birer birer ihtiyat nöbetçisi bırakmışlardı. Onun için Hurşit bu nöbetçinin işini bitirdikten sonra kampın bulunduğu yere inmekte fazla zorluk çekmedi. En küçük telaş ve korkunun hareketlerini daha da zorlaştırıp kendisini sıkıntıya sokacağını bilen Hurşit, yapabildiğince soğukkanlı davranmaya çalışarak hiçbir gizlenme ihtiyacı duymadan kampın ortasındaki çadıra yürüdü. Kendisini fark eden birkaç asker hemen silaha davrandı ama onun bunu aldırmadığını görünce ateş etmediler. Zaman zaman mahalli kıyafetler içerisinde yerli Ermeniler haber getirdikleri için Hurşit'i de onlardan biri sanmış olabilirlerdi. Yine de peşini bırakmadılar. "Dur bakalım." Hurşit bu ihtarı duyduğu halde durmadı. Bunun üzerine asker hemen silahını doğrulttu ve tekrarladı. "Dur, yoksa vururum." Hurşit yine de durmayacaktı ama çevreden koşuşan askerler onu kıskıvrak yakaladılar. Silahını alıp ellerini arkasına bağladılar ve nöbetçi subayına götürdüler. Zamanın Sesi adlı romanın 30. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-534-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali, ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi, ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi veya Muhammedi davet gibi. Bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı. Bu yangın sönmeli, bu sihir bozulmalı ve bir diriliş gerçekleşmeli. Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o derece sorumludur. Cemre FM bu amaca, bu gayeye yöneliktir. Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz. Cemre FM 98.0.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
2: Tam 98. Cemre Efendi.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

gitgide aksanın sinesinden, yetimlerin ağlayan gözlerinden, anaların dağlanan yüreğinden dinleyin, ağıt yakan Filistin'den. Bir gün hep işgal altındaki bir gün, göğün kızıla boyandığı bir gün, küfrün zulme hazırlandığı gün, bu ağıt yakıldı, çıktı gönülden. O çatlamış çıplak ayaklarıyla, çocuklar şehadet oyunlarıyla, oynarken intikam sapanlarıyla, saklandılar panzer mermilerinden. Simsiyah çarşafı, iffet setresi, gözyaşlarıyla yıkanan peçesi, bir anneydi yavrusuna bu sesi, öğütler duyulur yanık sesinden. Hüseyin yavrum, unut oyunları, bak Kudüs'e Yahudi domuzları, işgal etmiş İsrail kuduzları, umut buketi derdik sizlerden. Ah bilseydin babanın sevdasını, hep şehadet aşkıyla yanmasını, üzer mi insan şehit babasını, şehadet anısını dinle annenden. Yavrum, baban bir sabah erken dedi, şehit oldum ben rüyadayken. Bana şehadetini müjdelerken gözleri yaşardı sevincinden. O sabah sen kucağındayken, oğlum deyip şefkatle sana bakarken, fırladı kapımız tekmelenirken, kaptı silahını çekti belinden. İşte o sabah minik mücahidim, kapı kırıldı, ben de hamileydim. Vurdular babanı, bayılıverdim, o yarasızlar çıkmaz yüreğimden. Uyan, diril baba nasihatinden. Anam, ey bağır yanık dertli anam, güçlüydü, korkusuzdu şehit babam. Hem yaşım 12, silah tutamam, düşman korkmaz ki bu küçük halimden. Yavrum, bak şu Kudüs'lü anaların, kirlensin mi namusu bacıların. Hem ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın, ezanları kesilsin mi minarelerden. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, ancak dünyayı sevenler korkarlar. Cihadı kuşanınca Müslümanlar, korku salar bir aylık mesafeden. Hüseyin, silahım yok deme sakın, İmanlı kalbin elinde sapanın, koparsa Allahu Ekber feryadın, derman gider kafirin dizlerinden. Nice az olan çok olana karşı, galip gelir Allah ise yandaşı. Davut sapana sürdü mü taşı, dağlamaz mı caludu tam beyninden. Hüseyin, bilir misin senin ismin, ismidir şehitler efendisinin. O Kerbela, Kur'an fedaisinin, düş yoluna çıkma izinden. Yavrum, o zaman anlarsın her bela, Rabb'a yaklaştırır her yer Kerbela. Hüseyin, Aşura her günün ola, ayrılma şehadet zinetinden. Nemrut ateşi Kudüs sokakları, lakin camiler İbrahim konakları, ateşe koşan pervane aşkları, öğrenilir Kur'an bülbüllerinden. Yavrum, yürürsen Allah evlerine, adım adım cennet bahçelerine, kavuşursun arşın gölgeliklerine, arınırsın tüm

ukbasını, takkesini alıp gelen son ümidini kucaklayıp gözlerinden bengi sular damlayıp şükretti Rabb'a kırık kalbinden. Yavrum artık git Allah'ın evine, git, git ki şehit babanın sevine. Söz ver bu iffetli mümin annene, kopmayacaksın Allah'ın evinden. Birden patlayan kurşun sesleri kana boyar imanlı bedenleri. Çağdaş zalim Ebrehe filleri kan, kin boşalır panzerlerinden. Annenin kanayan dudaklarından bir tekbir kopar yaralı bağrından. Hem öksüz hem yetim yavrusundan bir feryattır kopar körpe dilinden. Anneciği Rahman'a can verirken bir fırtına kopar ta yüreğinden. Şimşekler çakar kavrulan beyninden. Yağmurlar yağar o masum gözlerinden. Panzer içinde, kafirler içinde, sırıtır da vahşice kanlar içinde. Tağutlar içinde, zulüm içinde, öfke tutuşur cehennem içinden. Annesi meleklerin kanadından, son öğütle melekuti aladan, seslenir şehadet diyarından, harfsiz sessiz bir nida annesinden. Elif banı bassın sıcacık bağrına, kar beyaz takkeni giy, giy kafana, siccildir taşların kav, koy sapana. Uç panzer üstüne vur del böğründen. Sabahın İslam'ın ilk ışıkları aydınlatır kan akan sokakları. Ana, yavru İslam'ın adakları kan akar mübarek bedenlerinden. Bak, bak şu doğan güneş değil mi? Kalk, kalk cihadın şeref değil mi? Koş, koş hayat, iman, cihat değil mi? Sabah yakın değil mi kopan fecirden?

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
9: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi
10: www.cemrefm.com.

0: Kur'an'dan öğütler başlıyor.
1: Kur'an'dan öğütler. Aşırı harcayanlar şeytana kardeş olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. İsra Suresi 27. Kıymetli dinleyiciler, insanoğlunun ihtiyaçları hiçbir zaman bitmez. İnsan bu ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yola başvurur. Elde ettiği serveti acımaksızın harcar. Harcamalarının doğru olup olmadığına da bakmaz. İnsanın bu zaafından dolayı Rabbimiz saçıp savurmayı yasaklamış, saçıp savuranları kınamış ve bu kimseleri şeytanın dostları olarak nitelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de infak teşvik edilmekle birlikte kişiyi muhtaç bırakacak ya da bakmakla yükümlü olduğu insanları mağdur edecek oranda harcama yapması da uygun görülmemiştir. Her imkana sahip olduğu halde kişinin benim malım değil mi, ben kazanmadım mı, istediğim yere harcayabilirim şeklindeki yaklaşımı da doğru değildir. Bu tür harcama da israf olarak adlandırılmaktadır. Çünkü israf, saçıp savurmak, doğru olmayan yerlere harcama yapmak demektir. Saçıp savuranların şeytanın kardeşi dostu olmalarının nedeni, boş yere ve meşru olmayan şekilde başka bir ifadeyle günah yolda harcama yapmalarıdır. Çünkü şeytan Rabbine karşı nankörlükte bulunmuş, nimetin hakkını vermemiştir. Bir bakıma saçıp savuranlar da nimetin hakkını ödemezler. Hak sahiplerine vermeleri gereken şeyleri esirgerler. Halbuki nimetin saçıp savrulmadan hak sahiplerine ulaştırılması gerekir. Hazreti Ali, kişinin kendisine ve aile halkına israf etmeden, savurganlık yapmadan harcama yapmasını hayırlı iş olarak, gösteriş olsun diye yaptığı harcamasını ise şeytanın bir payı olarak görmüştür. Allah'a isyan yolunda bulunan kişilerin şeytanlarla beraber olmaları başka bir ayet-i kerimede şöyle anlatılıyor. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık onun ayrılmaz dostudur. Zuhruf Suresi 36. Kıymetli dostlar, infakın ölçülü olmasına o kadar önem verilmiştir ki, kişinin kendi malından meşru olarak vasiyette bulunması bile belirli bir oranla sınırlandırılmıştır. Bunun üzerindeki vasiyeti geçerli sayılmamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın mümin kullarının özelliklerinden bahsederken, harcamalarında mutedil yani orta yollu olduklarını şöyle belirtmiştir. Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Furkan Suresi 67. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iktisat edenin fakir düşmeyeceği, nafakada iktisatlı olmanın geçimin yarısı olduğu şeklindeki tavsiyeleri harcamada orta yollu davranmanın önemini vurguluyor. Allah mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Bugün sahip olduğumuz mal varlığını aşırı savurganlık yaparak harcarsak, yarın kaybederek muhtaç hale düşebiliriz. Peygamberimiz zamanında 500 hurma ağacı olan bir sahabi, ağaçların meyvesini toplamış, hepsini dağıtmış, evine hiçbir şey götürmemişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. İsra Suresi 29. İmkanlarımız ne kadar çok olursa olsun, fert hayatında ve toplum hayatında aşırı harcama yapmamız yasaklanmıştır. İktisatlı yaşamak ise teşvik edilmiştir. Başka bir ifadeyle, imkanlarımızı faydasız yerlere sarf etmemiz, savurganlık olması nedeniyle yasaklanmıştır. Kıymetli dinleyiciler, insanlık aşırı ve gereksiz harcamalarından dolayı birçok maddi sıkıntıya düşmektedir. Mesela aile geçimsizlikleri ve boşanmalarının bir kısmına aşırı harcamaların sebep olduğu biliniyor. Yine devletlerin aşırı harcamalarının ve dolayısıyla gereksiz yere borçlanmalarının ekonomik krize yol açtığı görülmektedir. Ayrıca aşırı harcamaların hayat pahalılığı, çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok olmasına sebep olduğu da bir gerçektir. O halde başkalarına baş eğmeden izzetle yaşayabilmek için iktisada riayet etmeli ve şeytani bir fiil olan savurganlıktan sakınmalıyız. Aşırı harcayanlar şeytana kardeş olurlar. Kur'an'dan öğütler.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beni. Yüzü apaydın, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o, o.

bize bizden gayrı dost yok. Söyle gün doğarın bitsin, hangi kötüye sal etsin. Söyle gün doğarın bitsin, hangi kötüye sal etsin. Bu öfke bu nefret bitsin, bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize bizden gayrı dost yok. Bize

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761

0: 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
4: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 34 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir.
1: Saat 19. Cemre FM ana haber başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de. Ana Haber Bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 15 Mayıs Cuma. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Gündemde bugün neler vardı? Önce başlıkları alalım, akabinde bültenimize devam edelim kıymetli izleyenler. Trump tehdit etti, İran hazırız dedi. ABD Başkanı Trump, aleyhine işleyen çarkı lehine çevirmek için bütün tuşlara basmaya devam ediyor. İran'ın kararlı duruşunu kıramadığı için Çin'den yardım dilenmeye giden Trump, muhtemelen orada da dilediği desteği alamadı. Yine kaldığı yerden tehditlerine devam etti. İran'dan tehditlere net bir cevap geldi. Hazırız dedi İran. Detaylara bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız yine Hürmüz'le ilgili. ABD'den bir komutan yapılan ağır saldırılara rağmen Hürmüz'ün kontrolünün hala İran tarafında olduğunu itiraf etti. Bu itiraf sadece bir söylemden ibaret değil kıymetli izleyenler. Bu aslında çaresizliğin de bir itirafıdır. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Nekbe. Malumunuz bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Büyük felaket olarak nitelendirilen 1948 işgalinden bugüne geçen 78 yıl o felaketin hala devam ettiğini ve bitmediğini gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa bu felaketin başka coğrafyalarda vuku bulması çok da uzak değil. O önlem ise Siyonizmin yeryüzünden silinmesidir. Bir diğer başlığımız çocuklarımızla ilgili iç gündemle alakalı. Gün geçmiyor ki çocuklarımızla ilgili yüreğimizi yakan bir tabloyla karşılaşmayalım. Bizden olmayan kültür ve öğretilerle büyüyen çocuklar ruhlarında merhamet, sevgi, saygı, sabır adına maalesef herhangi bir meleke barındıramıyor. Bu duygulardan yoksun çocuklar tahayyül edemeyeceğimiz kadar ağır suçlar da işliyor maalesef. Herkesin başını iki elinin arasına alıp geleceğimiz olan bu çocuklarla ilgili bir şeyler yapmanın yollarını düşünmesi ve üretmesi lazım. Acil ve ivedi olarak yine bir suç işlendi. Çocuklar işledi bu suçu. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerini Çin'de de devam ettirdi. Trump, askeri baskının süreceğini açıklarken işgal rejiminin de olası yeni saldırı senaryoları için hazırlık yaptığını bildirdi. Tahran ise tehditlere net bir şekilde cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, herkes bilmelidir ki İran yenilmez. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve bu sonucu değiştiremediler dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında bu tehditlere alışkınız dedi. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar diyen Arakçı, kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü. Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler. İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır ifadelerini kullandı.
0: ABD, İran'a başlattığı saldırıların bedelini ağır bir şekilde ödüyor. ABD'de enerji ve gıda fiyatları sert bir şekilde yükselirken milyonlarca Amerikalı yardım kuyruklarında bekliyor. Yüksek enflasyonla boğuşan Amerikalılar Trump'a tepki gösterirken Trump ise ekonomik sıkıntıların savaş kararlarını etkilemediğini söylüyor.
1: İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesine ilişkin bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu. Pekin yönetimi, İran'a karşı güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğu konusunda Washington yönetimini uyardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de bir araya gelmişti. Trump, dünya basınına görüşmenin iyi geçtiğine ilişkin iddialarda bulunurken, Çin'den ABD'ye İran konusunda uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'la ABD arasındaki çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması ve bunun devam etmesine gerek olmadığına dikkat çekti. Sözcü, en kısa sürede bir çözüm bulunması, ABD'nin, İran'ın, bölge ülkelerinin ve dünyanın çıkarınadır diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır sözleriyle uyardı. Bakanlık, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelere daha güçlü destek sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ağır hasar aldığını öne sürdü. Cooper, buna rağmen Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini koruduğunu ve bölgedeki faaliyetleri tehdit edebilecek kabiliyetlere hala sahip olduğunu ifade etti.
1: ABD Senatosu'nda düzenlenen oturumda konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, ABD ve Siyonist işgal rejimi tarafından İran'ın silah üretim tesislerine binlerce saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırılarda balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayisine ağır hasar verildiğini ileri süren Cooper, İran donanmasının yeniden toparlanmasının uzun yıllar alacağını iddia etti. Buna karşın Cooper, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğünü kabul etti. ABD'li komutan, İran'ın deniz mayınlarının büyük bölümünün imha edildiğini iddia ederken, Tahran'ın gemileri hedef alabilecek bazı kabiliyetlerini hala koruduğunu da belirtti. Oturumda, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırıların hukuki dayanağı da tartışma konusu oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine, Trump yönetiminin savaş kararına ilişkin hukuki gerekçeleri Senato'yla paylaşmadığını söyledi.
0: Filistinli Müslümanlar bugüne Nekbe, yani büyük felaket diyor. Siyonist rejimin 1948'deki kuruluş sürecinde 700 binden fazla Filistinli Müslüman mülteci durumuna düştü. 13 binden fazla Müslüman katledildi. Bugün 5 milyondan fazla Filistinli topraklarından uzakta mülteci kamplarında yaşıyor. Terör rejiminin kuruluşu sadece Filistinlilerin yıllardır yaşadığı trajediyle sınırlı kalmadı maalesef. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan birçok temel sorunun da kaynağı yine Siyonistler oldu.

0: 15 Mayıs, Nekbe, yani büyük felaket. Katliamlarla, kanla, gözyaşıyla, mağduriyetlerle, mazlumiyetlerle, zulümlerle anılan talihsiz kara bir gün. Yüzyıllarca çıkardıkları fitne ve bozgunculuk nedeniyle türlü belalara uğrayan İsrailoğullarının yeniden canlanma faaliyetleri 1800'lerin sonunda Theodor Herz önderliğinde başlamıştı. Theodor Herz'in 1800'lerin sonunda temelini attığı Siyonizm, İngiltere ve ABD'nin desteği ve Rusya'nın teşvikleriyle İslam dünyasının ilk kıblesine bir çıban ve Ur olarak yerleşti. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in Filistin'de Arap ve Yahudilere ait ikili devlet kararı 14 Mayıs 1948 tarihinde işgalci rejimin kurulmasına zemin hazırladı. İngiltere'nin kontrolünde olan bölgede devlet ilan ettiklerini açıklayan Siyonistler, Birleşmiş Milletler tarafından Filistinli Müslümanlara verilen toprakların yarısını da işgal etti. Siyonist Yahudilerin bağımsızlık ilanına karşı 14 Mayıs gecesi Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak kuvvetleri korsan rejime karşı askeri operasyon başlattı. Tarihe 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak geçen bu savaş sonrasında Siyonist çete Filistinlilere ait olan birçok bölgeyi işgal etti. İşgalcilere her türlü desteği sunan ABD ve batılı diğer devletlerde Siyonistlerin işlediği katliam ve cinayetleri örtbas etti. İlkesiz batının desteğini arkasına alan Siyonistler, Filistinli Müslümanları toplu katliamlardan geçirdi, hava bombardımanlarıyla Müslümanların evlerini yıktı. Filistin toprakları sistematik bir şekilde işgal edildi. Filistinli annelerin kundaktaki bebekleri katledildi, yuvaları bozuldu, kanatları kırıldı. Filistinli babaya ne evine götürebilecek ekmek ne de ekmeği götürebilecek ev bıraktı. Bugün hala Filistinli çocuklar bile işgal zindanlarında işkencelerden geçiriliyor. Müslümanlar kadın erkek ayırt edilmeksizin katil şebekeler tarafından sokak ortasında katlediliyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa hala Siyonistlerin işgali altında. Gazze'ye giden bütün sınır kapılarını kapatan Siyonistler Gazze'yi açlığa mahkum etti. Toprakları işgal edilen yaklaşık 5 milyon Filistinli Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelere sürgün edildi. Milyonlarca Filistinli vatanlarından koparılarak mülteci oldu. Aradan geçen uzun yıllar Nekbe şartlarını daha da ağırlaştırdı ve Filistin'de tam bir soykırım sürecine geçildi.
1: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'nin canlı şahidi tekrar yaşıyor. Nekbe'nin şahidi 85 yaşındaki Gazze'li eden diğerine. İlk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi dedi. Gazze'de yaşananları soykırım savaşı olarak adlandıran 95 yaşındaki Gazze'li Fatma Ubeydi ise Gazze'de 70'ten fazla yakınını şehit verdiğini söyledi.
2: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'den 78 yıl sonra Filistinliler aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken Batı Şeria'da ise her gün yeni bir toprak gaspı yaşanıyor. Nekbe'nin canlı şahitlerinden Gazze'li Dalal Musa, 1948'de 4 yaşındayken başlayan zorla yerinden edilmesinin kendisini 80'li yaşlarda yeniden bulduğunu söyledi. Dalal, Gazze'deki duruma ilişkin, bir Nekbe'den diğerine, ilk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum dedi. 85 yaşındaki Filistinli kadın, memleketimden çıktığımda 4 yaşındaydım. Gazze'de, Fevahir'de yaşadık. Bir çömlek atölyesinde tam 50 aile kalıyorduk. Genci yaşlısı hepimiz orada yaşıyorduk ifadelerini kullandı. 13 yaşından beri Şati mülteci kampında yaşadığını belirten Filistinli kadın, Siyonistlerin Gazze'ye son saldırıları sonrası 60 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını ve Han Yunus, Refah, Deir Belah ve Şati arasında zorla yerinden edildiğini dile getirdi. Tüm isteğinin Şati mülteci kampındaki evine dönmek olduğunu belirten yaşlı Filistinli, ''Keşke Beyt Çirka'daki evime 2 aylığına da olsa dönseydim, sonra ölsem de gam yemem.'' diyerek sözlerine son verdi. 1948 yılındaki nekbede ilk zorunlu göçünü yaşayan 95 yaşındaki Filistinli Fatma Ubeyt ise, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kez daha yerinden edildi. Şucaiye mahallesindeki evini kaybeden Ubeyt, Siyonist işgalcilerin bombardımanlarında çocuk, torun ve torunlarının çocukları da dahil olmak üzere 70'ten fazla yakınını şehit verdi. Yaşadığı süreci soykırım savaşı olarak nitelendiren yaşlı kadın, zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışırken 1948'den bugüne Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıların canlı tanığı olmaya devam ediyor.
1: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında yürütülen müzakerelerde tıkanıklık sürerken, taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre Nikolay Mladenov ve işgal rejiminin müzakerelerdeki temel şartı direnişin silahsızlandırılması olurken, Hamas ise bunun direnişin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek talebi kesin şekilde reddediyor.
2: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. Kaynaklar ayrıca Hamas'ın ikinci aşama müzakerelerine geçiş için Gazze'de işgalcilerle bağlantılı olduğu belirtilen silahlı yapıların dağıtılmasını temel şart olarak sunduğunu aktardı. Mısır tarafınınsa sürecin başarısızlıkla sonuçlandığının ilan edilmesine karşı çıktığı belirtildi. Kahire yönetiminin müzakerelerin çökmesinin sahadaki gerilimi artıracağı ve Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Mısırlı kaynaklar Kahire'nin Mladenov'a ilettiği mesajlarda Gazze'nin kuzeyinde tek taraflı uygulamaya konulması planlanan herhangi bir düzenlemenin müzakere sürecini sabote edeceğini vurguladığını aktardı. Ayrıca Mısır'ın Hamas yönetimden tamamen çekilmeden önce alternatif bir idari yapının sahaya yerleştirilmesinin güvenlik kaosuna yol açabileceği yönündeki kaygılarını da arabuluculara ilettiği bildirildi.
1: İşgal rejimi Birleşmiş Milletler yetkilisini alıkoyup sorguya çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gilles, Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 45 dakika alıkonulup 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti nedeniyle sorgulandı.
2: This is my last briefing. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Gilles Michaud, Salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Michaud'un Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Michaud'un kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Mişo'nun sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Mişo, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek, benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de parkta bir çocuk akranları tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Cinayet sonrası yakalanan 18 yaşından küçük iki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Neslimiz, çocuklarımız ne hale geldi? İslami ve Kur'ani ahlaktan uzak yetişen çocuklar adeta bir canavara dönüşüyor. Bunun tipik bir örneği İstanbul Büyükçekmece'de görüldü. Acı olay Murat Çeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Çocuklardan birinin bıçaklanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin defalarca bıçaklandığı görüldü. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi. Diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ergenlik döneminde ortaya çıkan şiddet eğilimleri neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri arasında neler var? Aile içi iletişim eksikliği, ekran bağımlılığı ve sosyal medya ne kadar etkili oluyor? Psikolog Sinan Sayar bu sorulara cevap verdi. Ayrıntılar haberimizde.
2: Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti.
3: Ergenlik döneminde çocukların şiddet eğilimine yönelmesi zaten onun belli bir geçmişi olmalı zaten. Çocukluktan itibaren biz çocuklarımıza gereken özeni göstermediğimizde, her zaman sıkça bahsettiğim mesela ekran süresine dikkat etmediğimizde, aile içerisinde iletişim dikkat etmediğimizde, eğer çocuğumuz akran zorbalığına kalıyorsa bunu fark etmediğimizde çocuklarımız gitgide içine kapanıyor ve ergenlik dönemiyle beraber şiddet eğilimleri fazlalaşıyor.
2: Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırmaktadır. Gerektiğini belirtti.
3: Bir çocuğun yani bir ergen şiddete yatkınlığı olup olmadığını şöyle algılayabiliriz. Aslında çocukluktan itibaren ebeveynler olarak bizim çocuklarımıza problem çözme yeteneği kazandırmamız gerektiriyor. Biz problem çözme yeteneği kazandırmadığımız zaman çocuklarımız ilk karşılaştığı problemde onu çözmek yerine bir problem çözme yeteneği olmadığı için onunla daha farklı bir şekilde yüzleşmeyi seçiyorlar ve şiddet de bunların işlerinden bir tanesi.
2: Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
3: Bir de bunlar oyun kısmına bakmamız gerekiyor ve dizi televizyon kısmına bakmamız gerekiyor. Dizi ve televizyon kısmında ise az önce size bahsettiğim o problem çözme yeteneğinin yerine insanlar her şeyi silah, kavga, çatışma, vurarak ve kırarak çözüyor. Ve televizyon dizilerinde bir şekilde bu sorunların çözme yöntemi olarak gösteriliyor. Çünkü...
1: Siirt'te peygamber sevdalıları tarafından düzenlenen Gençlik ve Emanet programında konuşan araştırmacı yazar Özkan Yaman, emanet bilincinin önemini anlattı. Gençlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Yaman, Müslümanların gençleri ahlaki yozlaşma ve kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.
2: Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Siirt'te Gençlik ve Emanet Konferansı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, gençlik ve emanet bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanların birbirine karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Yaman, emanet kavramının hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.
4: Biz birbirimize emanetiz. Her bir kardeş, her bir Müslüman, Müslüman kardeşine emanettir. Sırlarımız birbirimize emanet. Gazze bize emanet, Mısır bize emanet ve mekanlar bize emanet, zaman bize emanet. Sadece Kur'an ve sünnet değil, Siirt bize emanet, Diyarbakır bize emanet. Sırtımızda yük ağır, dünya bize emanet. Değerler, kıymetler hepsi bize emanet. İnsanlık bize emanet ve dolayısıyla emanetin olduğu yerde hesap var.
2: Yaman, gençlere sahip çıkmanın önemini de anlattı.
4: Buradaki abilerimize deseniz ki, başkanlarımıza, hocalarımıza, ya arkadaş şu çalışmaları bırakın, şu nedir, dernek midir, vakıf mıdır, ne bileyim bunları bırakın, gidin evinizde oturun, namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, bu tür şeylere karışmayın. Talebe yetiştirmek, gençlerle ilgilenmek, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışmak, ahlaksızlık batağından kurtarmaya çalışmak filan. Bu işleri bırakın, biz size ayda milyar milyar para verelim. Ne diyecek bu abilerimiz? Kusura bakmayın da biz bir yemin ettik ya. Biz bir yemin ettik. Allah-u Teala bu ruhu bu bedende bıraktığı sürece son nefesimize kadar kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi şeytana ve dostlarına bırakmayacağımıza yemin ettik. Biz Allahu Teala
1: İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep eden zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu ile birlikte toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, hastane bahçesinde beklediği anda fenalaşarak hayatını kaybetti. İki esnaf yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Adana'da ise namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam cami imamının yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
2: Manisa'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaf Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedye ile acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki esnafın yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Bir kalp krizi haberi ise Adana'dan geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Hazreti Musa Camisi'ne gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir, koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum, Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çorum Valisi Ali Çalgan hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.
2: Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerini adeta yıkıp geçti. Bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının duvarları yıkıldı. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına döndü. Köylüler dev hortum nedeniyle büyük korku ve panik yaşarken yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Oyaca köyündeki hasarsa büyük oldu. Köydeki binaların çoğu oturulamayacak duruma geldi. Haber verilmesi üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köyde oluşan hasarsa havadan böyle görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü. Hortum anını anlatan köylü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
5: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum. Kaynım yaralanmış. Bizde bir şey yok. Evet. Evimizde var da şeyde yok. Kendimizde yok. Bizim.
2: Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldığını belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, Oyaca köyündeki hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek zararların karşılanacağını söyledi.
6: Özellikle Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında hem de 20 tane AFAD çadırı getirmiştik. 10 tanesi yeterli oldu. Bu gece orada misafir edeceğiz. Yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD'ımız orada, Kızılay'ımız orada, belediyemiz orada, kaymakamlığımız orada. Jandarma personelimiz güvenlik tedbirlerini almış durumda. AFAD başkanımız aradılar. Her türlü desteği, yardım yapmaya hazır olduklarını söylediler. Zararsa ziyan tespitine hem bu iki köyde hem varsa başka köylerimizde jandarma muhtarlarımızla irtibatlı bilgi geldikçe oralara da bakacağız.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık hayvan için pazar alanına giden vatandaşlar sıkı pazarlıklar yaptı. Ayrıca Yetimler Vakfı da kurban çalışmalarına başladı. Vakıf Genel Başkanı Fikri Karavil tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklarda yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karabil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah temsilcilerimizle bir araya geldik. 2026 yılında 12 ülkede yapacağımız kurban kesimleri için son toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda kurbanlarını toplayıp o mazlum ve mağdur olan coğrafyalara umut olacaklar. Yetimlerin başlarını okşayacaklar. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz.
1: Dünyadan farklı başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi'nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı.
2: Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması yapıldı. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda 14 bakanın atanmasını onayladı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek görevlerine başladı. Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi. Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cuma'yı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Aziz'i Sağlık Bakanı, Sarva Abdülvahid'i Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi'yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim'i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani'yi Adalet Bakanı olarak onayladı. Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı oldu. Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar Bakanlıklarına aday gösterilen isimlerse adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklarla Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor.
1: ABD'de Müslüman kuruluşlar Kongre'de düzenlenen Şeriatsız Amerika başlıklı oturumlara tepki gösterdi. Bu oturumların İslam düşmanlığını körüklediğini belirten İslami kuruluşlar Cumhuriyetçileri Müslümanları hedef göstermekle suçladı.
2: Cumhuriyetçi vekillerin düzenlediği ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Alt Komisyonu'nda yapılan son oturumda Şeriatsız Amerika, İslamcılık ve Şeriat neden ABD Anayasası'yla çatışıyor başlığı kullanıldı. Tepki çeken bu başlığa benzer bir oturumun Şubat ayında da gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda İslami kuruluş, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin Kongre'de düzenlediği oturumları sert şekilde eleştirdi. Yaklaşık 50'den fazla İslami yapıyı temsil eden Amerikan İslam Kuruluşları Konseyi, Kongre'deki oturumları Müslümanlara karşı devlet gücünün silah haline getirilmesi olarak nitelendirerek bunun toplumda korku siyaseti ürettiğini ifade etti. Maryland'deki Amerikan İslam İlişkileri Konseyi yetkililerinden Zeynep Çodri, şeriat karşıtı başlıklı oturumların anayasal değerleri korumaktan ziyade İslam'a hedef aldığını ve Müslüman Amerikalıları sürekli yabancı gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Demokrat Kongre üyesi Jamie Raskin ise söz konusu oturumları dini özgürlükleri hedef alan ve dikkat dağıtıcı siyasi girişimler olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçi temsilci Chip Roy oturumda yaptığı konuşmada siyasi İslam'ı dayatmak isteyen radikal grupların Amerikan sistemini değiştirmek istediğini ileri sürdü. Ancak ABD'deki hiçbir büyük Müslüman kuruluşun böyle bir hedefi açıkça savunmadığı biliniyor. İnsan hakları savunucuları ise bu tür girişimlerin Müslümanlara yönelik ön yargıları artırdığını, 11 Eylül sonrası süreç, göç politikaları ve küresel gelişmelerin İslam düşmanlığını beslediğini belirtiyor. Cağır verilerine göre 2025 yılında Müslüman ve Arap karşıtı şikayetlerin sayısı 8.000'i aşarak rekor seviyeye ulaştı. Araştırma kuruluşları da 2025 başından itibaren seçilmiş cumhuriyetçi siyasetçiler arasında İslam karşıtı söylemlerde artış yaşandığını rapor etti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için Siyonist KES tarafından eleştirilen İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sánchez, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etti dedi.
2: İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük destek görürken, işgal rejiminin sözde savunma bakanı Israel Katz, Yamal'ı hedef aldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı. Sánchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin bayrağını dalgalandırdı.

0: Ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Sudan'da yoğun çatışmalar devam ediyor. Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kurdufan'ın Kaoda kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı belirtilerek, yağmalama olaylarının yaşandığı ve sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı aktarıldı. Güney Kurdufan eyaletinde Mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk olmak üzere 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak savaş ülkenin güneyindeki kuzey, güney ve batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı. Sudan ordusu 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı. Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri 3 eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı. Ordu Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken Hızlı Destek Kuvvetleri Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hicleci kontrol ediyor. Çatışmaların Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradığı belirtiliyor.
0: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
1: Hindistan'da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmuştu. Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle can kaybı 111'e, yaralı sayısı ise 72'ye yükseldi. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı belirlendi. Eyalet genelinde 179 büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. 227 evde hasar bildirilirken, hükümetin yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, su ve geçici barınma sağlanması çağrısında bulunuldu. Gürcistan'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ülkenin Kıvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar an be an kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaşları 20'nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Pakistan'ın güneyinde bir kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay, Sindh eyaletinin Tatta bölgesindeki Meting tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kömür madeninin çökmesi sonucu en az 4 madenci hayatını kaybetti. 5 madenci ise yaralandı ve birçok işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, yerel halkın da yardımıyla çöken madenden cesetleri ve yaralı işçileri çıkardığını söyledi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler, tıbbi tedavi ve yasal işlemler için Haydarabad'a sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturmanın...
0: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Cemre FM Haber sona erdi.
3: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre FM. Tarihi kentin şirin radyosu. Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Tam 98. Cemre FM.

beni dağlara vurun bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş. Kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece.

yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz.

Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süre içindedir.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

0: Zaman teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Hayat Irak'ta saklıdır. Nur kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0 Cemre.

çok çok yakındır bize. Güneşler doğar dayı sevgimize. Zindan set olmaz aşkımıza, sevgimize. Gün yakındır dayı, güneşler doğar üstümüze. Sabırdır dayı, sabrımıza katır. Gözyaşlarımızı aşımıza, sevgimize katır. Bitsin bu zulüm, bu sürgün, bıktık artık. Dayı, yarınlar bizimdir, tarihtir, canlı tarihtir.

0: taşlar adamı ve kurut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya, ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve, anlamı ezen o makinaları. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai AVM Mardin. Dubai AVM Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
1: Hadi Mardin. Şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Ali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya Altı, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 05 Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.

sabret, Kur'an rafta kalsın. Camide imamlar sussun. İsterse erkek kalmasın. Bacılarım yeter bana. Ayşelerim yeter.

Müslümanın çeşitleri, dervişleri, entelleri, cenneti size bıraktım. Şehit olmak yeter bana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. poliklinikleriniz. Beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
4: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Fecir suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Fecir suresinde özellikle başta Allah-u Teala'nın dört ayrı şeye, nesneye yemin ettiğini, ondan sonra üç helak olan kavmi ortaya getirdiğini, daha önce helak olan Ad kavmini, Semud kavmini ve Firavun kavmini, Firavun ve kavmini ortaya getirdiğini söylemiştik ve bunların suçunun da tuğyan olduğunu, yani tağutluk yaptıklarını, yani insanoğlunu kendilerine kul yapmak için uğraştıklarını, azgınlık ettiklerini Allah-u Teala beyan buyurmuştu. Biraz daha ilave ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Onlar bulundukları beldelerde, bulundukları ülkelerde tuğyan ettiler, azdılar, tağutlaştılar ve Allah-u Teala'nın özgür olarak yarattığı diğer insanları kendi hakimiyetlerine almaya çalıştılar. Kendi düdükleriyle yatırıp kaldırmaya, kendilerine kul edinmeye çalıştılar. Yani onların suçu budur. Ve biraz daha açıklıyor başka. فَاَكْسَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادَ Yani bulundukları ülkelerde fesadı yaydılar, fesadı çoğalttılar, fesat çıkarttılar ve fesat çıkartmakla kalmadılar. Fesadı her bir tarafa yaydılar. Fesat nedir? Dilimizde çokça kullandığımız bir kelimedir. Bozgunculuktur. Bozgunculuktur ve bu kelimenin türevleri de dilimizde çoktur. Fesat, fasit, müfsit, mefsedet, yani epeycesini kullanıyoruz. Yani ne kadar kelime varsa bu kelimeden türeyen dilimizde hepsi de vardır. Kullanmadığımız bir bölümü yoktur. Bozgunculuktur. Evet, fesat çıkartmak, ifsad etmek, ifsat da buradan geliyor, fesat da buradan, fasit de buradan. Evet, fesadın asıl anlamı da muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala'nın yarattığını bozmaktır. Allah-u Teala'nın tabiatını, yani eşyaya verdiği, tabiata verdiği kanunu bozmaya yeltenmektir. Evet, tabiatı bozmaktır. Tabiata müdahale etmektir. Tabii kanunlara, Allah-u Teala'nın tabii kanunlarına müdahale etmek, rayından çıkartmak, bozmak, ifsad etmektir. Evet, demek ki firavunlar, zalimler, diktatörler böyleymiş. Ve Mekke insanına hitap ediyorsa, Mekke'de ilk inen surelerse bu sureler, bunun anlamı nedir? Ey Mekkeliler, siz de aynı yoldasınız. Dikkat edin, Firavun'u bekleyen tehlike, Ad kavmini bekleyen tehlike, Semud kavminin akıbeti sizi de bekliyor. Ya kendinize çekidüzen verirsiniz, ya hizaya gelirsiniz, ya tuğyana son verirsiniz, tağutlaşmaya son verirsiniz, fesada son verirsiniz. Aksi halde nedir? Çünkü sizi gözetleyen bir Allah-u Teala vardır. Fesabbe aleyhim rabbuke sevda azab. Onlar böyle yaptılar da, yani Ad kavmi, Semud kavmi böyle yaptı, Firavun böyle yaptı ve Allah-u Teala da onlara ahiretten önce bu dünyada bir kamçı azabı diyor. Kamçı azabı indirdi, tepelerine azap indirdi, döktü. Fesabbe aleyhim. Yani sanki tepelerine yukarıdan dökülen artık kaynar su gibi, yani o azabı şöyle bir tahayyül edin, gözünüzün önüne getirin. Evet, öyle bir azap onları yakaladı. Niye? Çünkü inne rabbeke lebil mirsad. Allah-u Teala gözetliyordu. Biliyor ve gözetliyordu. Yani Allah-u Teala sadece yaratıp kapıp koyvermedi. Zalimlerin yaptıklarından hem haberdar, hem gözetliyor ve hem de bazılarının cezasının bir kısmını ahirete ertelemiyor. Yani bu dünyada da onlara haddini bildiriyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sureyi celile ile Allah-u Teala Mekke'nin Ebu Cehillerine, As bin Vaillerine, Ümeyye bin Haleflerine, Velid bin Mughirelerine, yani tehditte bulunuyor. Yani hizaya gelin. Bakın, sizden önceki azıp tuğyan edenler böyle oldu ve sakın siz de bu tuğyanınızı devam ettirmeyin. Buradan bir başka konuya geçelim. Demek ki aziz ve muhterem izleyenlerim, yani Mekke'deki bela, yani peygamberin ortaya çıkışı sallallahu aleyhi ve sellemin, yani ortaya çıkaran, onu gönderen asıl sebep
Yani zannedildiği gibi sadece batıl bazı inançlar değildir. Yani sadece putperestlik, yani elleriyle yaptıkları taşlara, helvalara, odunlara tapma meselesi değil. Evet, o da var ama asıl mesele nedir? Tuğyandır. Asıl mesele adaletsizliktir. Asıl mesele nedir? Çarpıklıktır, dengesizliktir. Garibanların ezilmesidir. Biraz sonra gelecek. Yetimin ezilmesidir, öksüzün ezilmesidir, miskinin ezilmesidir. Allah-u Teala'yı gazaba getiren olay budur. Zaten putperestlik de bunun bir perdesidir. Yani o gün Lat, Menat, Uzza, Hüber gibi putlara tapmanın gerisinde de bu sömürü saltanatının devamı vardır. Yani zalimler, diktatörler ne yapıyorlar? Saltanatlarını, çarklarını bu putlarla, putperestliklerle döndürüyorlar. Hatta işin içerisine biraz din de karıştırıyorlar ve saltanatlarını bu şekilde devam ettiriyorlar. Demek ki bela neymiş? Yani insanoğlunun başına dünyadayken Allah-u Teala'nın gönderdiği bela, Firavun'a, Semud ve Ad kavmine gönderdiği bela onların tuğyanları sebebiyleymiş. Tuğyan demek de taşkınlık demektir ve başkalarını hakimiyete alma arzusu, bunun için çırpınmak, bu yola girmektir. Biz buna tağutlaşma diyoruz, tuğyan diyoruz ve Allah-u Teala'yı gazaba getiriyor ve Allah-u Teala bundan dolayı peygamber gönderiyor. Şimdi aziz ve muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala şimdi detaya iniyor ve tabiri caizse aynen bir laboratuvarda bilimsel bir yani işlem yapılır gibi bu toplumlardan birisini ele alıp bu toplumlarda bu toplumu oluşturan bireylerin haleti ruhiyelerine, ruh dünyalarına, beyinlerine giriyor ve onu bizim gözümüzün önüne seriyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ. Şimdi diyor Allah-u Teala bir insana, bir insanı deneyerek, özellikle onu sınayarak ona dünyalık mal verdiği zaman فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ, ona ikramda bulunduğu zaman, ona nimet verdiği zaman o der ki diyor فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ, Rabbim bana ikram etti. Şimdi bunun bir sakıncası var mı? Böyle elbette böyle diyecek diyebiliriz. Devam edelim ayeti kerimede. İki ayeti kerimeyi birden ele alalım. Ve amma ne zaman ki izâ mebtelâhu, yine o insanı sınava çekip, imtihan edip fekadera aleyhi rizkahu, rızkını biraz böyle kısıtladığı zaman, azalttığı zaman, daralttığı zaman feyegûlu rabbi ehanen, Rabbim beni rezil etti, Rabbim bana ihanet etti, Rabbim beni küçülttü, basitleştirdi, hor ve hakir kıldı der diyor. Evet, bu ayet-i kerimelerde veya böyle bir haleti ruhiye, önce hemen şunu görelim. Demek ki kafir demek, müşrik demek, Allah-u Teala'yı tamamen reddeden bir insan demek değil. Bakın burada Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu insan tipine bakın. Allah-u Teala'ya bal gibi inanıyor, Anadolu'nun tabiriyle. İnanıyor. Varlığına, birliğine inandığı gibi kendisine verenin de Allah olduğuna inanıyor. Kısanın da Allah olduğuna inanıyor. Peki bu adamın suçu ne? Allah-u Teala şimdi bu adamı suçlu görüyor. Hatta önceki helak ettiği kavimlerin haleti ruhiyesi bu idi demek istiyor. Peki burada suç nedir? İyi dikkat ediniz. Burada birinci suç şudur. İnsanoğlu her şeyi maddeden ibaret zannediyor. Materyal bir dünyaya bakıyor, materyalistçe bakıyor, kapitalistçe bakıyor ve diyor ki yani ben iyi bir insansam Allah bana verir veya bana verdiğine göre, bana bir takım ikramlarda, izzetlerde bulunduğuna göre, nimet verdiğine göre ben iyi bir insanım. Hayır, öyle değil. Allah-u Teala ilginçtir. Ayetin başında diyor, denemek için verdiğimiz zaman diyor, فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ, İptila için, denemek için, sınamak için verdiğimizde diyor. Demek ki verdiğini de sınamak için veriyor, vermediğini de, verdiği kulunu da sınıyor, vermediği
kulunu da sınıyor. Şöyle bir madde yoktur. Allah bu dünyada kime mal veriyorsa iyi bilin ki o iyi bir insandır. Haşa. Böyle bir madde yok diyor Allah-u Teala. Veya kimin rızkını kesiyorsa, kimin efendim daraltıyorsa maişetini falan, bilin ki o da kötü adam. Hayır. Böyle bir madde de yok. Asıl kural budur. Bunu öğreneceksiniz diyor Allah-u Teala. Ben verdiğime de imtihan için veririm, aldığımı da imtihan için alırım. Daralttığımı da, genişlettiğimi de hep imtihandan dolayı. Yoksa onlar sırf iyi diye vermem, kötü diye de kısmam. Yani bunu, bu madde, bunu bir tarafa yazın. Ve insanoğlu burada hata ediyor. Tabii ikinci madde de şudur. Yani demek ki iyi insan, bu mantığa göre iyi insan malı mülkü olan insandır. Kötü insan da malı mülkü olmayan, evladı, iyali, malı mülkü olmayan insan da kötü insandır kanaatine sahip müşrikler. Allah-u Teala bunu yıkmak istiyor. Bu mantığın yıkılmasını istiyor. Böyle bir mantık yok diyor. Ben kime verirsem imtihan için veririm. Kimden alırsam imtihan için alırım. Onların iyiliğinden, kötülüğünden de hele hele ölçü asla madde olmamalıdır ey insanoğlu. Yani bir insanı kesinlikle ne zenginliğiyle değerlendirin ne de fakirliğiyle değerlendirin. Önce bu ölçüleri atın elinizden. Yani bu ölçüleri, böyle bir ölçü yoktur. Ama siz buna inanıyorsunuz. Siz hatta başka ayeti kerimelerde biliyorsunuz daha önce. Yani birçok ayeti kerimede şunu görmüştü ki Mekke insanı şuna inanıyor. Diyor ki eğer Allah-u Teala bize bu dünyada verdiyse biz iyi insanlarız. Yani biz verilmeye değer, layık insanlarız ki verdi. Onun için diyor, dikkat edin. وَلَئِرْ رُدِتْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْغَرَبًا. Bir başka ayet-i kerimede de ikisinin anlamı da aşağı yukarı aynı. وَلَئِرْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَى. Ayet-i kerimenin anlamı şudur. Yani ben diyor, baş taraflarında da aslında kıyamete fazla inanmıyorum. Yani bu kıyametin kopacağına, tekrar dirileceğimize falan. Ama velev ki öyle olsa bile diyor, dikkat edin mantığa. Velev ki biz diriltilsek diyor, kıyamet günü tekrar bir daha diriltilsek, Allah'ın huzuruna varsak, bize bu dünyada verdiğine göre öbür tarafta da verecek. Eğer Rabbimize döndürülecek olursak وَلَئِرْ رُدِتْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْغَلَبًا. Hatta bu dünyada bize verdiğinden daha iyilerini verecek. Niye? Biz canım verilmeye değer adamlarız. Biz iyi adamlarız ki bu dünyada bize vermiş. Bu dünyada bize bir şeyler verildiğine göre biz iyi insanlarız. Öbür tarafa vardığımızda da yani bize yine aynı şeyler fazlasıyla لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْغَلَبًا. Bundan daha güzel şeyler bize verilecek diyor. İşte mantık bu. Mantık dünyalık. Yani Mekke insanının kafasındaki en büyük şey nedir? Takıntı madde. Yani maddeye tapmak. Yani maddeyi yegane ölçü kabul etmek. Değer kabul etmek. Fazilet kabul etmek. Kimin maddesi var? Ve buna bir de gelin şeyi de ekleyelim. Başka ayetlerde var, burada yok da. El mali vel benun, yani evlatlar, özellikle oğullar, kimin evlatları varsa, oğulları varsa, malı mülkü varsa onlar üstün insanlar. İşte Allah-u Teala burada bunu reddediyor. Ben diyor kime ne vermişsem imtihan için vermişimdir. Kimden almışsam yine imtihan için almıştır, almışımdır diyor. Ve aldığım kötü biri olduğu için değil, verdiğim de iyi biri olduğu için vermedim. Önce bu ölçüyü kabullenin buyuruyor. Ve sizden önceki toplumları helak eden de bu düşüncedir buyuruyor. Ve muhterem izleyenlerim, ayeti kerime biraz daha açılıyor. Şimdi gittikçe yani daha da örnekleştiriliyor, misaller veriliyor, somutlaştırılıyor. Yani bizim anlayacağımız şekle, en cahilimizin bile anlayacağı bir boyuta getiriyor Allah-u Teala. Görüntüyü o kadar netleştiriyor. Ve buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kella. Hayır. Böyle değil. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Yani beni gazaba getiren olayların sebebi şudur diyor. Çalışmalarınızın, faaliyetlerinizin, amellerinizin sebebi nedir? Şudur diyor. Kella. Bella tükrimûnel yetim, siz var ya yetimi doyurmuyorsunuz.
siz yetime yedirmiyorsunuz buyuruyor ve arkası geliyor. Yani diğer fakir sınıflar geliyor ve inşallah kaldığımız yerden sohbetimize devam ederiz. Çünkü bu ayeti kerimeler, önemli ayeti kerimeler, hemen bir cümleyle geçiştirmeyelim. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenler.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.
1: Sakın unutmayın, her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Sahip olduğunuz tüm nimetleri size O vermiştir. Bu yüzden yalnızca O'na şükretmeli ve yalnızca O'nun rızasını aramalısınız. Sakın unutmayın, yakında O'nun huzuruna çıkacaksınız ve size lütfettiği nimetlerin hesabını vereceksiniz.
2: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

sapan gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin yarası.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: ...98.0... Mardin'in sesi ve nefesi, sizin sesiniz.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş, görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda, veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte, devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki, dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

ettiğini haykırıyorlar. Hayır, hayır.

çok küçük, az gelir bana. Yaşanan kara kış yaz gelir bana. Hapishane işkence buz gelir bana. Geri dönmem asla Allah yolundan. Geri dönmem asla İslam yolundan.

0: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz.
0: Cemre FM. Tam 98.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Mücadele Suresi Medine'de inmiştir, 22 ayettir. Halini anlatıp hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı 1. ayetin konusundan alınmıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür.

İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder.

Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Buna imkan bulamayan kimse, temaslarından önce 2 ay ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler, Allah'ı ve Resulünü tasdik ve onlarla amel edip, cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar, Allah'ın hudutlarıdır. Kâfirler için gayet acı bir azap vardır.

Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, kendilerinden önce böyle yapanlar nasıl helak edilmişlerse, öylece helak edilirler. Halbuki biz onlara apaçık ayetler de indirmiştik. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap vardır.

0: indim.
1: Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir.

Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Böyle kulis yapmaları men edilmişken, kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp, günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir.

Ey iman edenler! Şayet siz gizlice konuşacak olursanız, sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

böyle meşru olmayan kulisler, mü'minleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için mü'minler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

Ey iman edenler! Siz toplantı halindeyken biraz yer açıverin denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizin gibi iman, hele hele bir de ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini siper edinip Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Allah'ın cezalandırma iradesine karşı, onların malları da, evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır.

Allah'ın hepsini dirilteceği gün, onlar, dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir.

Şeytan onların akıllarını çelmiş de onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur.

0: Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ.
0: Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.
1: لَا

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları, İçlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki, felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. Haşir Suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplamak demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa, Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min ziyârihim li evvelil haşr.

Nitekim ehli kitaptan olan kâfirleri ilk defa o yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da müminlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri!

Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

Bunun sebebi onların Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve elçisini karşısına alırsa, bilmelidir ki Allah'ın cezası pek çetindir.

O kâfirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız, bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur.

Allah'ın daha önce onlara ait olup, peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince, siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah, Resullerini dilediği kimselere, savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir.

Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar, sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir.

Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar, Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için, yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte, imanlarında sadık ve samimi olanlar, ancak onlardır.

0: رصاصه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek müminler, "Ey Kerim Rabbimiz!" derler. "Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen Raufsun, Rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır."

Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar, ehli kitaptan kafir kardeşlerine, vallahi diyorlar, eğer siz buradan çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde olan bir durumda asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer size savaş açan çıkarsa, mutlaka size yardım ederiz. Ama Allah şahittir ki, onlar yalan söylemektedirler.

Çünkü o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer kendilerine savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile, arkalarını döner kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de, artık kurtarılmazlar.

Onların kalplerinde sizden duydukları korku Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar gerçeği bilip anlamayan kimselerdir.

0: Onlar sizinle toplu durumda savaşmazlar. Ancak sağlam kaleler içinden veya duvarların arkasından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çatışmaları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur.
1: كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer.

Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumuna benzer ki o insana dine inanma, reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip kâfir olunca da şöyle der: ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbinden korkarım.

Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur.

Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Sakın şunlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttukları için Allah da kendi öz canlarını kendilerine unutturdu. Fayda ve zararlarını dahi bilemiyorlar. İşte yoldan çıkanlar bunlardır.

0: Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz.
1: هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ
0: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddüstür, selamdır. Mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

0: Allah o gerçek ilahtır ki Halıktır, Bari'dir, Musavvirdir. Hasılı en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak, mümtahane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak, mümtahine şeklindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullah'ı ve sizi, sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için, vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için, yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim. Doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur.

Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kâfir olmanızı canı gönülden isterler.

Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kâfir ve asileri cehenneme gönderir. Allah yaptığınız her şeyi görür.

İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Allah'ım.

Ey ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Onlarda sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse bilsin ki Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur.

Umulur ki Allah, sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah, her şeye kadirdir.

Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Mü'min hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mü'min olduklarını anlarsanız artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına, kâfir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kâfir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kâfir kocalarından isteyin. Kâfirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kâfirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Ey peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak,

0: Doğduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında, sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.
1: Yeah.

0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki, ölüp kabre giren bir kâfir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir.
1: ...28. cüzün 1. ve 2. ismini dinlediniz. Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
0: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.

şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir kırk ayağın kaç tane ayağı vardır? Kırk ayak kelimesi Latince yüz ayak anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırk ayaklar 100 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak 100 ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçedeki adlarına bakarak bu hayvanların 40 ayaklı oldukları da söylenemez. Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Bu yağ da enerji stoğu olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır. Özellikle de kan dolaşım sistemleri. Bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

بي خدانه ربي مظلوم رحمانه ضويا ظالم خسرانه ظالم نو ظالم نو

siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.